kocaman keder.

0: Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. ABD çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran'dan yeni Hürmüz uyarısı geldi, koridor dışına çıkana müdahale edileceği belirtildi. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın statüsü ele alınmalı, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum diye konuştu. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin statü ve yasal adım konusundaki çerçevesine imza atıyoruz dedi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini ileri sürdü. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a tepki gösterdi. Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla NATO zirvesi hazırlıklarını görüştü. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'i devreye almasaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkardı diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Karahan da göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor dedi. Varlık barışı, imalatçı ihracatçıya teşvik ve vergi indirimini içeren teklif meclise sunuldu. 49 yasa dışı bahis şirketi kapatıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısı bağlantısı kesildi. Atlantik Okyanusu'nda Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor. Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan gemide hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, durumu kritik olanlar var. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsün insandan insana bulaşmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla kararsız seyrini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları $110 üzerinde. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Can İkmen, Canik Belediyesi meclis toplantısında soruları yanıtladı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında başlıyor.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Arkadaşlar. Arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz şu an bu gerçekleşen şey? Arkadaşlar, senede bir kez gerçekleşen o doğa olayı gerçekleşti. Daha ben haberler okunmamıştı radyoya geldiğimde.

0: Bakın şimdi beni daimi dinleyenler olduğunu anladım. Hemen mesajlar gelmeye başladı. Birisi şey yazmış. Oha günaydın. Biri sadece aa yazmış. Birisi demiş ki o ne la? Biri demiş ki aa günaydın Doğancan hayır mı? Hakan yazmış. Hayır olsun başımıza taş yağacak seni bu saatte yayında görmek. Bu tarihe tanıklık etmek çok güzel oldu Doğancan. Günaydın diyen Kübra selam. Ağlama emojisi yollamış sevgili Alperen. Alperen ağlama Alperen. Alperen halledeceğiz. Aa Bismillahirrahmanirrahim yazmış sevgili Aynur. Acaba ses kaydı mı diye düşündüm bir anda demiş. Yeliz günaydın. Ne bu? Ay Doğancan o nasıl girişte aklım çıktı ya demiş birisi. Evet herkes bant zannetmiş. Yok arkadaşlar cap canlı radyolarınızda.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 6 Mayıs günlerden çarşamba. Güzel bir gün olsun. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye mesajlarınız çok komik görüyorum. Tamam yeter abartmayın arkadaşlar. Benimki de şey hesaba. Allah sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirir ondan sonra buldu diye sevindirirmiş. Buradaki eşek ben oluyorum.

bir şey diyeceğim. Ben şimdi yarım saat erken geldim normal rutinime göre. O yüzden 9.30'da bitiririm ben. Şaka şaka. Ay benim de bu arsızlığım. Vallahi iyi beni hala kovmadılar. Allah razı ay Allah razı olsun. Seviyorlar demek ki. Hadi yoklama mesajları gelsin bakalım. Ki geliyor şu anda.

0: Aman da aman sevgili dinleyicilerim, ne yapıyorsunuz bakalım? Umarım her şey yolundadır. Şimdi hayırdır Doğancan, neden bu kadar erken geldin diye soranlar. Şimdi benim rutinimde ne yazık ki bir uyku problemim var. Bununla alakalı türlü yöntemler, türlü metotlar denemiş olsam da ben 2'den 3'ten önce uyuyamıyorum. Çok çok uzun zamandır. 6'da da uyanıyorum yayına gelmek için. Dolayısıyla bu 2-3 saatlik uyku beni mahvediyor. Fakat dün Edirne'deydim. Malumunuz Trakya Üniversitesi'ne gittim. Buradan bütün hocalarıma, oradaki akademisyenlere, araştırma görevlilerine, öğrenci arkadaşlara hepsine selam. Dün selam yollayacağım diye söz vermiştim. Trakya Üniversitesi'nde hem böyle mini bir sohbet ettik hem de bir ödül verdiler sağ olsunlar. Yılın en iyi radyo programcısı ödülünü layık görmüşler. Çok mutluydum. Sayın rektörüme de selamlar, sevgiler. Onunla da böyle güzel bir sohbetimiz oldu. Çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Neyse. Yoldaydım yani bütün gün. O kadar yorgundum ki dün, özetle şuraya bağlayacağım. Eve gelir gelmez saat 11 gibi falan evdeydim. 11.30'da da yattım, uyudum. Alarm çalmadan uyandım. Ay ne güzelmiş bak. Erken yat erken kalk. Vakitlice. Zorlayacağım kendimi. Bilmiyorum, yapamıyorum. Benimle aynı kaderi paylaşanlar varsa... Nesin anam nesin? Ben çok garibanım ha, valla. Annemler de Kars'a gitti zaten, artık İstanbul'da değiller. Dün bizimkiler, bunu niye anlatıyorum ki yayında şimdi? Biraz böyle şeyim bugün. Sis de var İstanbul'da, duygusal uyandım. Dün Edirne dönüşü, ben Beykoz'da oturuyorum. Ailem Avcılar'da oturuyordu geçtiğimiz seneye kadar. Onları Kars'a yerleştirdik bilmeyenler için. Avcılar'dan geçerken döndüm baktım, dedim ki... Nesin anam nesin? Kimim kimsem kalmadı ha bu İstanbul'da, ben de cehennem olup gideceğim. Şey soranlar var, şenliklere gittin mi Doğancan diye. Yeri gelmişken Edirne Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyorum. Onlar ulaştılar, davet ettiler ama üniversitedeki program çok uzun olduğu için ben gidemedim oraya. Ama Edirne Belediyesi'ne nazik yaklaşımı için haber almışlar işte. Ondan sonra onlar da sağ olsunlar aradılar, ulaştılar ama bir dahakine inşallah diyeyim. İyi, hadi artık bir kendimize geliyor ve...
1: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
4: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
5: Tatil Budur hissi.
0: Ay dur, o seçtiği şarkıyı sevmedim. Bir saniye. Şunu seçti. Evet, o seçti, ben seçmedim. Bugün değil mi artık Idrelles?
6: Anne, dün var ya, görmeniz lazımdı Edirne'de. Bir sürü böyle otobüs içinde artık her yerden, muhtemelen çoğunluk İstanbul'dan, Edirne'deki o şenliklere giden teyzeleri gördüm. Hepsinin böyle kulağında kocaman kocaman çiçekler, işte renkli renkli kıyafetler, şenliklere gitmişlerdi onlar da dün. Bir kahve almak için durduk dinlenme tesisinde dönüş yolunda Silivri tarafında. Belki vardı 10 tane böyle büyük o uzun yol otobüsleri var ya. Yani 70 yaş altı yoktu, öyle söyleyeyim, helal olsun dedim ya kendi kendime. Yani böyle kol kola girmişler teyzeler, gülüyorlar, eğleniyorlar, sosyalleşiyorlar. Oradaki şenliklere gitmişler, ellerinde oradan aldıkları türlü türlü böyle hediyelik eşyalar falan. Ne güzel ya, yemin ediyorum ben de şu anda öyle bir yaşama sevinci yok galiba. Yani böyle çağırmayayım da yaşama sevinci yok derken, o motivasyon yok. Ben istiyorum ki hep yatayım. Yani... Bravo, tebrik ediyorum teyze.

0: Hadi mesajlara bakalım. Kimler nerelerden dinliyor? Doğancan, hayatın monoton olduğu için sıkılmış olabilir misin? Bahar da geliyor. Acaba ne yapman lazım demiş. Figen Hanım. Bu galiba sadece benim isteğimle olmayacak.
1: He? Kısmet be Figon. Vallahi ne yapacaksın? Ankara'dan Esra. Tüm aile, okul ve iş yolunda sendeyiz. Çocuklarım Akın, Yavuz ve Öykü, seni çok seviyoruz. Günaydın demişler. Günaydın Esra. Ankara'dan Burak, günaydınlar.
2: Yüksel yazmış İstanbul Sancaktepe'den. Sarıgazi Anadolu Lisesi'nin okul kantinini işletiyoruz. Biz de doğa olayı deyince sistem bahsediyorsun sandık demiş.
0: Hayır yok, yayın erken gelmemden bahsediyorum. Yüksel selam. Oo, bugün günlerden arabesk demiş Murat'an. Ha yine mi? Yok tam dün bayağı bir şey yaptık. Bugün de çalacağım gerçi bir şeyler.
2: Evet arkadaşlar, dün Instagram'da bir şey paylaşmıştım hatırlatın diye. Maşallah şu anda onlarca aynı mesajı görüyorum. Tamam evet, çalacağım hemen değil ama birazdan. Dün dönüş yolunda Demet Akalın'ın Sebebim şarkısını dinliyordum da. Ulan dedim ya, hakikaten ne acayip bir şarkı ya. Hakikaten çok böyle uzun yolda öyle şarkılar insanın böyle bir tribe girmesine neden oluyor. Sonra dedim ki ben radyocu değil miyim, sabah yayında çalayım bari. Evet onu çalacağım birazdan. Demet Akalın'ın ilk şarkısı Şaka Maka, 96 yılında çıkan bir şarkı, dolayısıyla 30 yıl olmuş. Vay be. Her sabah 140 kilometre işe gitmek için erken çıkıyorum yola. Bugün yine sendeyiz demiş Hollanda'dan sevgili Fuat. Günaydınlar. İstanbul Eyüp Sultan'dan Aslı ve Memnune. Günaydınlar arkadaşlar, selam. Edirne? Daha önce dün Edirne'deymişsin, ben de Edirne'liyim. Memleketimi beğenmişsindir inşallah demiş. Nurcan, hiçbir şey görmedim. Üniversitedeydim. Oradan gittik, ciğer yedik, o kadar. Yani şey, Edirne'ye dair hiçbir şey göremedim. Binalar gördüm. Yol aynı. Yani gezemedim. Camiye de gidecektim. Hiç öyle bir fırsatım olmadı ya. Hiçbir şey anlamadım ya. Hocalarım dinliyorsa onlar yüzünden. Bu kadar söyleyeyim. Hay beni bir salmadılar. Daha önce şunu da yapalım. Daha önce, ya, tamam dedim, onu da yapalım da ne kadar şey. Hemen de bir başlıyoruz. Bir saat öyle. Onların radyosu varmış, oraya konuk oldum bir saat orada. İşte etkinliğe gittim, bana dedi, neyse şey yapmayayım da şimdi. Yani planlar çok sarktı, o yüzden gezemedim ben Edirne'yi. Eskişehir'den selamlar diyor sevgili Aykut, günaydın. Antalya'dan Ceylin, günaydınlar. Engin İsviçre'den dinliyor. Kule vinci kullanırken seni dinliyorum demiş. Aa hadi ya. Abi kaç metre? Bir kere o yayın hatırlayan var mı? Çok oldu ama. Belki 3 sene 5 sene olmuştur. Bir dinleyicim bağlandı. Kule vinç operatörüymüş. Ondan sonra bilmem kaç metrenin tepesindeyim şu an dedi. Şu an ne söylesem yalan olur ama bayağı bir metreydi. 250 metre. Çok büyük. Bayağı uzun bir kulenin tepesinde tek başına orada kulaklığıyla beni dinliyormuş. Ben inanmadım orada olduğuna. Fotoğraf attı bana anlık. O yüzden öyle ikna oldum. Hatta şunu da hatırlıyorum. Dedim ki bu belki eski bir fotoğraftır. Şimdi senden istediğim bir hareket var. O hareketi yapıp bana fotoğraf yolla dedim. Yemin ediyorum yaptı o hareketi. Tahmin edin ne hareketi.

0: Atil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, kılçık koca.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
2: ETS'nin sunduğu O iş bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Doğan canlı yayında.
4: Doğan Can.
5: Evet buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Kiminle mi görüşüyorum?
5: Onu ben yapacağım. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Valla E5'ten çok hafif trafik başlıyor ama yani şu dakikalar için sıkışık değil.
5: Vay zaten. Benim kardeşim E5 falan diyor, 12 yaşında çocuk ya. Ben 12 yaşında E5'in ne olduğunu bilmiyordum. Robot zannediyordum E5'i. Neden Arda olmuş adın?
4: Ya erkek ismi düşüncesiyle konulmamış. Ablam var bunda. İkinci kız olunca hani Arda arkasından. Hani manasında.
5: Senin de kaderin ne acayipmiş hakikaten. Ablayla uyumlu olsun diye resmen erkek adı koyulan bir genç kız. Artık siniri bozulmuş, gülüyor. Baksanız ay yavrum be. Vallahi.
4: Erkek arkadaşım seni dinlemiyor ama sürekli seni dinlediğim için çok kıskanıyor gerçekten seni.
5: Ay bunu da çok duyuyorum ama neyi kıskanıyorsunuz Allah aşkına ya?
4: Ama ben çok seviyorum, onu dinlemiyorum.
5: Ya neden biliyor musun? Bak erkekler bu konuda çok da haksız değil. Yıllar boyunca hala daha var böyle radyo programlarında. Erkek radyocu bir kadın bağlandığı zaman hemen bir ağzı yüzü değişiyor. Böyle bir nereden aradın öyle mi?
4: Ama gerçekten.
5: Böyle sapıklarla biz ömrümüzü geçirdiğimiz için herkese potansiyel sapık muamelesi yapılıyor. Bizim öyle bir muhabbetimiz yok kardeşim. Hepimiz bacı kardeşiz burada yani. Sen ne iş yaparsın acaba?
4: Ben hostesim.
5: Sürekli o yolcuları karşılarken hoş geldiniz ya da işte sabahsa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Allah belanızı, girin artık, gireceksin. Yeter, günaydın zıkkımın köşe.
3: Doğan canlı yayında. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Selamlar, sevgiler, günaydınlar sevgili dinleyicilerim. Şimdi önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Hangi mesele etrafında toplaşacağız? Uzunca zamandır yine şöyle notlarıma baktım, işlemediğim. Dün de hatta böyle 3-5 dinleyicim yazmıştı. Ya Doğancan hadi ya, hadi yap şu konuyu ya diye mesajlar görmüştüm. Artık sizin bu yoğun talebinize kayıtsız kalmıyor ve bugünün yayın konu başlığı
1: doğaüstü olaylar, başınıza gelmiş olan mantıklı bir açıklaması olmayan, Doğancan anlatıyorum ama kimse inanmıyor dediğiniz o hikayeler. Doğancan ben 15 yaşındayken gece dolabın içinden biri bana bakıyordu. Doğancan, nenem vefat etti. Vefat ettiği günün gecesi eve bir kara sinek girdi. Kara sinek bana geldi. Melahat! Melahat!
0: Neyse, evet. Doğaüstü olaylar. Şimdi hayatın kendi içinde türlü mucizeleri var. İyisi de var. Bazılarımıza kötü gibi tınlayan türlü türlü şeyleri de var. Bazen hakikaten başımıza bazı olaylar geliyor ki ben bunlara gerçekten sonsuz inanıyorum. Evet, belli başlı bilimsel gerçekler olduğu gibi makul ve mantıklı bir şekilde anlatamadığımız, bir yere dayandıramadığımız türlü mucizeler de var. Eminim ki hepinizin hayatında doğrudan size olmasa bile yakın çevrenizde birinin başına gelmiş türlü türlü mevzular olabilir. Hiçbir şekilde bunun mantıklı açıklaması yok ama biz şöyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğiniz o mucizevi doğaüstü olaylar bugünün yayın konu başlığı. Bakalım neler neler çıkacak.

0: etmez.
1: Ama Doğancan ya, bak bu konuyu işleyince radyoyu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çocuklar her şeyden etkileniyor zaten. Yapma etme ne olur demiş Yeliz. Ayda, ay siz de ne hassassınız be. Oldu, ben gidiyorum o halde, görüşürüz diye mesaj yollamış Eda. Kız sen de mi korkuyorsun? İyi, bugün o zaman...

0: neresi?
1: Konya'dan Ayşenur, bugün kızım Lina'nın doğum günü, kutlar mısın demiş. Lina, doğum günün kutlu olsun. İş ve okul yolunda yine sendeyiz demişler. İzmir'den Naz, Korcan, Rukiş, günaydınlar, selamlar. Pendik'ten Zeynep. Ne? Doğancan, ben kapalı biriyim. Kablosuz kulaklık kullanıyorum. Haliyle seni dinlediğimi kimse fark etmiyor ama senin yayında söylediklerine kendi kendime güldükçe minibüsekler herhalde beni deli zannediyordur diyen sevgili Zeynep. Kulaklık görünmeyince evet, hakikaten değil mi, başörtünün altında. Mis gibi bir Antalya elmalı sabahından günaydınlar diye mesaj yollamış sevgili Ayaz. Bir de kendinin fotoğrafını çekmiş yollamış. Ha, benzincisin. Bakayım, aynen, ha, yaka kartını gördüm. İyi, kolay gelsin. Oh, güneş de var orada. Antalya'ya haliyle yaz geldi tabii. Fethiye'den selamlarla diyor Ülfet Hanım. Hıdrellez bugün. Ben aslen İzmirliyim. Bizde Hıdrellez'de ev süpürülmez, evi karınca basar derlerdi. İnanmazdım, başıma geldi. Daha önce akşamına evimi karınca basmıştı. Naçizane bir tavsiye demiş. Ama ne alaka kız Allah aşkına, yere şeker dökmüşsündür sen. Ne alaka? Dün Esra dinliyorum bilmiyorum da menajerim Esra ile beraber Edirne'ye doğru giderken şey yaptık. Onun dediğine göre bu arada o astrolojiyle çok yakından ilgili, eğitimini aldı bu işin. Koç burcu birinin dileklerini yazması kabul görmesi noktasında daha, en azından şey gibi düşün, havaalanlarında fast track var ya, hızlı bir şekilde geçebiliyor yani, kuyruk beklemeden yandan geçmek gibi. Eğer o Hıdrellez dileklerini koç burcu birine yazdırırsan daha şey oluyormuş, makbulmuş, kabul görüyormuş falanmış filanmış. Neyse, Esra'ya yazdırdım ben de. Bakayım, gömdün mü kız gül ağacına, dün mü gömecektin, ne yapacaktın bilmiyorum ben onu. Neyse, ben de yazdım vallahi. Dedim ki Allah'ım, ya da yok, söylemeyeyim şimdi. Üf, benim de bu uhuyum, her şeyi burada anlatıyorum ya. Sonra niye olmuyor? Murat, günaydınlar. Özbekistan'dan dinliyor. Hadi ya. Selamlar, senin aracına bir selam yollamak istedim. Canım eşim, seni çok seviyorum demiş. Hadi bakalım. Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Kimyacı Mustafa Hoca, Ankara'dan.
1: Ha hocam, ne haber? Ne yapıyorsun?
2: Teşekkür ederim. İyiyim. Okul yolundayım şu anda.
1: Güzel. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Bugün duyduğun üzere böyle aslında senin alanına çok ters bir şey konuşuyoruz. Sen bilimle alakadar bir insan olarak bu doğaüstü olaylarla ilgili başına ne geldi? Anlat.
2: Evet, ama bende harika bir hikaye var.
1: He, bir şey diyeceğim, bak ben böyle korku müzikleri çalacağım alttan, sen de ona göre bir tamam, ses tonuyla
2: ses
1: anlat
2: tonumu,
1: lütfen.
2: Ses tonumu ona göre ayarlıyorum.
1: Evet, lütfen.
2: Şimdi üniversite yıllarındayız, ben bunu sınıfta da anlatırım öğrencilerime yeri geldiğinde. Yerine ne ara gelir onu da bilmiyorum ama böyle bir sohbet esnasında. He. Böyle bir arkadaşımızın evine misafirliğe gitmiştik. Toplandık, çay çekirdek, kola bilmem ne, sohbet muhabbet gece ilerledi. Dedik ki gitmeyelim, burada kalalım. Saat 2-3. Ama OH yok, yani zararlı içecek yok. Onu baştan belirteyim. Tamam. Neyse, arkadaşımın odasında böyle bir çek yatabana yatak hazırladılar. Yattık. Bir yarım saat geçti geçmedi, böyle bahçe katı ve sokaktaki sokak lambasını

0: dışı da vuruyor birazcık odanın içine. Şöyle bir döndüm sağıma doğru bir döndüm. Ya dedim ya en başında bazı şeyler böyle bilimle, akılla, mantıkla açıklanamayacak, evet, ama gördüğümüz bildiğimiz şeyler. Bu gözler bunu gördü.
1: Ne?
0: Ve bir baktım arkadaşım yataktan bir karış yukarıda.
1: Aha. Nasıl, bir dakika, uzanıyordu aslında ama.
0: Yatıyor
1: ama
0: uyuyor.
1: Ama havaya kalkmış ama.
0: Yatakla arasında bir karış neredeyse mesafe var.
1: Üstünde şey var mı, pike mike?
0: Var, örtü var. Örtü var.
1: Yani
0: var,
1: o aradaki var, boşluğu görmüyorsun. Battaniyeyle beraber kalktı. Tamam.
0: Bir kısmını görüyorum, bir kısmını görmüyorum. Yani yukarıda olduğunun farkındayım.
1: Ha.
0: Şimdi acaba rüya mı görüyorum? Hayır, kalktım çünkü uyandırmaya çalışıyorum. Kalk kalk diyorum, uyanmıyor. En sonunda ben bildiğim ne varsa okumaya başladım.
1: Ne onun arabası var. Bildiğim ne var onu biliyormuş.
0: Felaknat başladım okumaya. Ben okudukça indi, ben okudukça indi. Yattı, tekrar gittim. Canhıraş bir şekilde uyandırdım. Dedim kalk, ne oldu dedi. Dedim çok kötü bir şey oldu. Ne oldu, havada mıydın dedi. Nasıl yani dedim. Ben arada öyle uçarım dedi. Uyudu. Sabah ben uyur muyum? Gittim salondayım, oturuyorum. Sabaha kadar oturdum. Sabah kalktım. Bana diyor ki okulda seneye seninle aynı eve çıkalım. Ben seninle bir daha aynı eve girer miyim?
1: Ama bir şey diyeceğim. Hocam olaya şöyle de bakabiliriz. Yönetebildiği bir süper güç olabilir miydi bu acaba?
0: Arada gelirler bana diyor öyle.
1: E tamam, ne güzel. Onların iyi huylusu da var ya. Niye öyle diyorsun?
0: Ya o bizden uzak dursun, iyisi de kötüsü de. Biz canlısının iyisiyle kötüsüyle uğraşamıyoruz.
1: O da sonra başka bir mevzu oldu mu bu arkadaşla alakalı?
0: Yani bir daha çok sınıf haricinde bir arada durmamaya çalıştım. O yüzden çok denk geldi.
1: Özellikle
0: yani.
1: Tenhada yalnız kalmadın ha?
0: Maalesef. Ya iyi ki kalmadım, aynen öyle.
1: Evet ana. Ya şimdi bunlar birçok kişi için şu anda ya mümkün değil bu. Allah aşkına ya. İşte
0: hadi oradan görmüştür. Diyen çoktur.
1: Mümkün değil. İşte bak mesela, ya nasıl inanalım biz buna demiş Sertap. Arkadaşlar ben koşulsuz şartsız inanıyorum.
0: Bu gözler gördüğünün oldu.
1: İnanıyorum. Ben görmedim, inanıyorum ya. Mümkün. Anladım. Sonra peki bununla ilgili sana şey demedi mi? Benim şöyle şöyle
0: o
1: geçmişimde.
0: O kadar doğal ki. Yok, karabasanlar geliyormuş, böyle uçuyormuş, bilmem ne. Sınıfta bir ton dalga konusu olduk.
1: Tamam hadi uçuyor. Kime ne faydası var? Yani bunun.
0: Hiç. Çık bilet test gösteri yaptım ama yok işte öyle bir şey.
1: Anladım. Peki hocam. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese Ankara'dan günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
5: Günaydın.
1: Mek Burahan ya sallıyor ya yazmış. Ya adam koskoca kimya öğretmeni. Arkadaşlar bir gün sizi de bir uçururlar, görürsünüz. Ben inanıyorum. Lütfen bana musallat olmayın. İnanmayanlar olun. Ben inanıyorum. Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Yaşadığınız ya da yani doğrudan siz maruz kalmasanız bile etrafınızdaki birilerinin yaşadığı türlü mantık ve fizik kurallarına aykırı mucizevi olaylar bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yolla. 0531 785 90 80 yaz bana, yazılayım sana.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz.
5: Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: Petrol ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele kılçık koy.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

al manifest al. Benim eski spor hocam, benim çok spor hocası leşim var bu arada. Murat Hoca, sen benim üçüncümsün. Yok, dördüncü de olabilir. Bütün ex-PT'lerime buradan selamlar, sevgiler. Hepsiyle de çok güzel ayrıldım ama. Hepsiyle çok güzel dost oldum. Merhaba, ben Gönül Yazar. Neyse, bana video yollamış şu an. Salonda bangır bangır beni dinliyorlarmış. İnsanları bana maruz bırakıyorlarmış. Ümit abi, sevgiler. Spor yaparken çok iyi gider, ne olur çalsan dediği bir şarkı var. Çalacağım ama haberden sonra. Bir telefon bağlantısı da alayım birazdan. Çalacağız, merak etme. Kolay gelsin. Ayrıca Murat Hoca çok iyi olsaydı ben onu bırakmazdım, haberin olsun. Günaydın.

0: Furkan şey yazmış. 7 hocalı Doğan Can. Bugünün yayın konu başlığı, duyduğunuz üzere doğaüstü olaylar. Varsa eğer sizin de başınıza gelen türlü mevzular, buyursunlar dedik. Habere gitmeden bir telefon daha alalım. Alo? Alo? Dur. Şunu da deneyelim hemen. Bu da düşmüş. Dün Q yayını dinleyenler duymuştur. Telefonda bir sıkıntı oldu. Yayının son saatinde WhatsApp'tan sesli mesaj aldım. O da keyifliydi aslında ya. Ara ara yaparız onu. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Gülşah benim adım. Halkalı'dan şimdi Bakırköy'e doğru gidiyorum.
0: Hadi bir bakalım. Evet. Hızlıca
1: anlatacağım.
0: Ha tamam, evet. İyi. Acelem var. Anlat. Ne oldu?
1: Yok yok. Benim acelem olduğu için değil. Dakikanız kalmadı ve anlatacağım şey uzun.
0: Yok, sen rahat ol bacım. Şimdi madem böyle şey gerçekten hepimizi ürpertecek bir hikaye mi?
1: Evet. Evet. Şimdi o zaman ürperiyor.
0: O zaman haydi şöyle yapayım. Anlat
1: hemen
0: abla.
1: Hemen anlatıyorum. Evet. Başlıyorum. Üniversitedeyim o zamanlar. Yurtta kalıyoruz. 3 kişilik, 2 kişilik ve tek kişilik odalar var. Ben 2 kişilikte kalıyorum. Bir arkadaş 3 kişilikte kalıyor. Tek kişilikte kalan arkadaşla 3 kişilikteki arkadaşın 3 harfleri varmış.
0: Tövbe estağfurullah. 3 kişilikte kalıyor bunlar... diye mi?
1: Belki de bilmiyorum, hobidir. Sonra neyse. Bunlar sürekli her ortamda işte benim 3 harfim var bilmem ne bir şeyler falan. Ben de çok sinir oluyorum böyle muhabbetlere. En son bir gün dedim ki lütfen arkadaşlar ben varken bunları konuşmayalım. Bir tanesi ısrarla bunu konuşunca en son dedim ki sen dedim hoşlandığın bir çocuk var dedim. Ben onunla senin aranı yapacağım dedim. Çünkü dedim sen çok fazla üç harfli muhabbet yapıyorsun, ilgi toplamaya çalışır. Biz bunun arkadaşı olduk sonra. Ben biraz patır patır her şeyi söylerim. Ondan sonra
0: arkadaş olduk. Onun o üç harfli dediği şey başka üç harfli bir şey mi? Aklıma bir şeyler geldi benim. Olabilir. Gerçek. Belki sen yanlış anladın.
1: Gerçek üç harfliymiş. Sonra neler oldu Doğancan? Sonra ben dedim tarif et bakalım üç harfli nasıl bir şey. Sarışın, mavi gözüm. Yani sen hoşlandığın çocuklardan bahsediyorsun. Ben dedim senin aranı biriyle yapacağım. Neyse bunların arasını ben biriyle yaptım. O zamanlarda benim hayatımda birisi var. Sonra ben bir gün onunla oturuyorum o arkadaşla. Artık üç harfli mevzusu kapandı. Bunun arasını yaptım çocukla ama bunlar sevgili olamıyor çocukla. El ele falan tutuşamıyorlar. Bir şey bir şey. Sonra dedim ki yurtta onların odasına oturduk. Odada dedim ki laptopunu aldım. Dedim birkaç bir şeyler bakacağım ders falan. O zamanlar internet de çok yoğun değil ya. Çok böyle YouTube bir şey falan yok. Ondan sonra neyse televizyonun sesi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dedim ki şunun sesini kısabilir misin dedim. Ben laptop sesiymiş gibi düşünerek laptopun tuşuna basıyorum kısılmıyor. Televizyonda Seda Sayan var o zaman. Ama nasıl bağırıyor. Nasıl bağırıyor odayı sardı.
0: Günaydın. diye.
1: Aynen öyle. Sonra dedim ki lütfen şunu kısar mısın falan derken bir döndüm arkadaşım bir yere kilitlenmiş bakıyor. Dedim ki ne oluyor falan demeye kalmadı. Baktım hareketler bir şey. Odanın içerisinde iki tarafta petek vardı. Petekten tıkır tıkır tıkır sesler geliyor ve odanın içinde rüzgarlar esiyor. Birisi benim sağ tarafımdan sol tarafımdan sanki 4-5 kişi toplanmış derin derin nefes alıp veriyor nefes alıp veriyor. Benim aklım çıktı ama sonra diğer tek başına kalan o benim de üç harfim var diyen arkadaş ama çok fazla dillendirmeyen arkadaş. Geldi odayı açtı gözleri kedi gibi dümdüz böyle çizgi olmuş. Hemen bu odadan çıkıyorsunuz dedi. Ben odadan çıkamadım. Defalarca ben yere düştüm. Hiçbir şey yok yerde.
0: Ay musallat oldun ha. Kız Gülşah. Bir şey diyeceğim sen bak bir garip konuşuyorsun. Acaba o günden sonra mı böyle oldu?
1: Değil mi? Babamdan kalma bu. Sonra neyse hızlı konuşur babam da. Ondan sonra neyse artık odadan çıktık falan. Geçtik öbür arkadaşın odasına camı açık. O arkadaş da bize en başından beri der ki o camı açmayın. Balkondan girin çıkın hiç camı açmayın. Camı baktım ki açık perde esiyor. Dedim siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Ama ben bunu artık ağzıma geleni sayıyorum bunlara. Siz beni delirteceksiniz şöyle böyle falan. Sonra meğer o kızın hocası varmış. Annesi bu üç harfli ondan gitsin diye hocayı götürüyormuş. Hoca demiş ki o kız demiş benden bahsetmiş. Gülşah demiş uğraşmasın. Bıraksın senin kızının yakasını. Ben onun üç harflisinden onu kurtaracağım ama iyi bir üç harfli aşık ona. O yüzden de demiş ki üç harfli Gülşah devam ederse onun hayatındakine de musallat olurum. Ona da musallat olurum. Bana bıraksın benim kızı hani.
0: Hoca mı diyor bunu?
1: Evet hoca demiş.
0: Bazıları var böyle işlerle uğraşıyor ama hakikaten ya. O demek ki kötü niyetliymiş.
1: Benim arkadaşım da çok fazla şey yapmış zamanında. Din değiştirmiş, yok İncil, yok işte haç takma bir şeyler.
0: Aa, Tuğçe Kazaz mıydı kız arkadaşın senin?
1: Muadili. Dinliyorsa yani şu an
0: beni. Ay bir şey diyeceğim. Sürekli böyle bu şey üç harfli çoluk çocuk da dinliyor. Biraz böyle şey üstü kapalı. Tamam böyle oldu böyle oldu. Sonra sen o gün kalkamadın, gidemedin. Sonra ikna oldun böyle bir şey olduğuna.
1: İkna aldım ve arkadaşıma dedim ki ben sizle artık görüşmüyorum. Herkes kendi yolunda. Ben artık duymak istemiyorum bunları dedim. Böyle konu kapandı ama ben kendime yıllarca gelemedim.
0: Daha sonra peki sen bununla ilgili herhangi bir şey deneyimledin mi, yaşadın mı?
1: Asla. Ha,
0: iyi bari tamam.
1: Asla.
0: İyi tamam, bela olmamışlar sana.
1: Ya çok hiç şey olmadı bana. Çok şükür. Ondan sonra ben yalnız eve bile çıktım. Yalnız bile yaşadım.
0: Helal olsun he.
1: Ya güzel. Ya.
0: Peki iyi, hadi Gülşah gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Evet. Ya daha böyle şey istiyorum ya. Doğancan, gece arabayla bir yerden bir yere gidiyordum. Birden aksakallı bir dede çıktı. Yani aksakallı dede hikayesi olan varsa onlar bağlanabilir mi? Dedeli hikayeler daha güzel oluyor. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. ABD çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran'dan yeni Hürmüz uyarısı geldi, koridor dışına çıkana müdahale edileceği belirtildi. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın statüsü ele alınmalı, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum diye konuştu. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin statü ve yasal adım konusundaki çerçevesine imza atıyoruz dedi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini ileri sürdü. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a tepki gösterdi. Acı, bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla NATO zirvesi hazırlıklarını görüştü. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'i devreye almasaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkardı, diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Karahan da göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor, dedi. Varlık barışı, imalatçı ihracatçıya teşvik ve vergi indirimini içeren teklif meclise sunuldu. 49 yasa dışı bahis şirketi kapatıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısı bağlantısı kesildi. Atlantik Okyanusu'nda Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor. Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan gemide hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, durumu kritik olanlar var. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsün insandan insana bulaşmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla kararsız seyrini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları $110 üzerinde. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Canikmen, Canik Belediyesi meclis toplantısında soruları yanıtladı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Tamam. Ne alaka? Benim aklıma hep şey geliyor. Böyle ağır şarkılar okunurdu TRT'de bayram programlarında. Ondan sonra oradan birden dındırın dırın dırın dındırın dırın dırın dırın dırın dırın. Neyse şimdi dün Edirne'den dönerken yolda böyle denk geldi. Bangır bangır açtım. 2-3 kere dinledim hatta. Bu şarkıdan bahsetmiyorum. Şimdi çalacağım şarkıdan bahsediyorum. Instagram'dan takip edenler görmüştür zaten. Tam 30 yıllık bir şarkı. Yani bu şarkı çıktığında doğan çocuklar bugün 30 yaşında. Ve Demet Akalın'ın da ilk şarkısıdır. Aynı zamanda. Çok seviyorum ya. Telefonlara, mesajlara devam edeceğim ama şimdi bir damar şarkı çaldım. Peşine yine bir damar bağlıyorum. Ne oluyor? Damar damar üstüne bindi. Doğan Can'la Damar Yolu. Açın sesi.

tatlı aşklara, kanarsam dili kara yalanlara. Olmaz, olmaz, kendim olamam, zorla var olur.

90'lı yıllardan günümüze uzanan ve her melodi başladığı anda bence bizi bir garip hissettiren şarkılardan bir tanesiydi bu. Madem böyle bir tarza girdik, şimdi sürprizlerle dolu kardeşinizin programı. Dün ben kimi bela ettim size? He? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kovduracağım kendimi. Hadi bakalım. Biraz da ben tazminatlıyım. Neydi bu, hatırlıyor musunuz? DJ Akman. Yok hayır, şaka yaptım, çalmayacağım. Çok iyi şarkı. Ama bir ara bunu da hatırlatın, bunu da çalacağım. Evet, bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Arkadaşlar, başınıza gelen hiçbir şekilde mantıklı izahı olmayan ama ben böyle bir olay yaşadım abi. Kimse inanmıyor bana ama başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan gelsin. 0531 785 9080 WhatsApp'tan mesajda yollayabilirsiniz. Doğancam, başka bir radyoyla anlaştın da yolunu mu yapıyorsun acaba demiş birisi. Hayır ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu çaldığım şarkılarda sonuç itibariyle değil mi, bizim tarihimizde olan, hepimizin sevdiği şarkılar. Mesela bakın.

Resmen programımın formatı aşure. Her şey var içinde. Doğancan, dün ne çaldın? Ben kaçırdım oraya demiş Burak. Full İsmail YK çaldım Burak. Kızım Yağmur'la dinliyoruz seni demiş Esma. Günaydın, selamlar. Atakent'ten Muammer. Vallahi gerçekten harika enerji veriyorsun. Söylemekten kendimi alıkoyamıyorum. Bu arada programın belli bir saatini isteklere ayırsak ne dersin, olabilir mi demiş. Muammer, zaten çalıyorum yani istediğiniz şeyler olduğu zaman. Hani böyle istek saati gibi bir bölüm yapmaya gerek yok. Zürih'ten dinliyor Ülkü. Selamlar, günaydın. Sayende işe güle oynaya gidiyoruz demiş sevgili. Adı ne? Adı yazmıyor. Bir hanımefendi. Fotoğrafını gördüm. Selamlar. Ay Doğancan, sana da travma beğendiremiyoruz be demiş Hatice. Ama yani ne bileyim, daha hararetli.

0: Alo.
1: Oo, çok şey var. Hoparlör açık, bağırıyorlar, kalabalık. Olmaması gereken her şey. Diğer telefonumuza geçtik. Günaydın.
2: Günaydın Doğancan.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Mehmet ben, Doğancan Ankara'dan.
1: Oh, selam Mehmet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Biz iş makinesi kiralaması yapıyoruz.
1: Aa, mesela kepçe, kamyon falan gibi.
2: Yok, daha çok söyle, mernis diye geçiyor. Akülü makaslı platformla yukarı çıkan inşaatlarda iskeleler yerine kurulan yeni bir iş makinesi grubu. Artık insanlar iskele kurmuyor. Bizim makinelerden alıp direkt yukarı çıkıp gerekli işlemlerini direkt kolayca yapabiliyorlar.
1: Nasıl yani? İskele gibi kullanılan bir makine yani.
2: Evet.
1: Bir nevi dışarıdan portatif asansör diyebilir miyiz?
2: Çok doğru. Çok doğru.
1: Aa, sesli. Güzel. İyi. Ne kadar mesela 2 gün kiralayacağım?
2: Yüksekliğine göre değişiyor Doğancan. Hani bizde metrajlar çok önemli, kiralama fiyatları.
1: Tamam, 5 katlı bina için bir günlük kiralama bedeli.
2: Anladım. Günlük bedellerimiz 2000 lira ile 3000 arasında değişiyor. Artı nakli bedelimiz oluyor. O ürünün oraya taşınma ücreti.
1: Bedava.
2: Evet, gerçekten sektör olarak uygun fiyatla çalışıyoruz şu an.
1: Ama yani bir inşaat dediğinde bir günde bitmiyor haliyle. Dolayısıyla hani atıyorum dış cephenin işi diyelim ki 1 ay, 1,5 ay sürüyor. O nakliye her gün gelip gitmiyor. Orada duruyor zaten o makine.
2: Evet, çok doğru. Yani uzaklığına göre çekici arkadaşlar, araba çekicisi.
1: Yani ortalama hani bir ay kalsa böyle 60-70'e kapatıyoruz. Yok. Ha biz sizi.
2: Doğancan, aylık olunca iskont oranları kiralama mantığı hep aynı ya. Hani tatilde olsun, otelde olsun. Hmm. Günlük, haftalık, aylığa göre iskont oranları değişiyor. Fiyat biraz daha uzun.
1: Bak ne acayip işte arkadaşlar, bu yayın sayesinde ne alaka? Biz bunu öğrenmiş olduk. Peki, bugün doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. Ne geldi başına, anlat. Aa, bir dakika bak. Tanıdığım müteahhit bir arkadaşım var. Erdem abi yazmış. Vallahi Doğancan öyle diyorsun ama öyle pahalıya geliyor. O yüzden iskele kuruyoruz biz demiş. Aa, görüyor musun müteahhiti?
2: Yani işte pratiklik durumuna göre Doğancan. Herkesin iş potansiyeli, iş hızı önemli tabii ki.
1: Doğru. İskelenin demirlerini bir kere al, 10 kere kullan. Sen şimdi her seferinde gel biz sana para mı dayandıracağız? Yetişmez.
2: Yani doğru.
1: Peki evet. Yani. Ne geldi başına, anlat.
2: Doğancan benim değil de bizim bir taksici arkadaşımızın başına gelen... Ankara'nın en büyük mezarlığı Karşıyaka mezarlığıdır. Hmm. Şu anda çok şık bir durumda. Hani bayağı bir konfor salonu alanında belediye hizmeti yapılıyor tabii ki. Ama daha eski yıllar, 90'lı yıllarda biraz daha böyle şeydi. Az bir ışıklandırma olsun. Hani şey noktası azdı. Taksi arkadaş buradan geçerken bir bakıyor. Üstünde hiçbir kıyafet olmayan bir kız görüyor. Efendim diyor ki hemen kız ne oldu sana diyor. Üstündeki montunu falan veriyor. Diyor ki seni evine bırakayım diyor. Hani ne oldu diyor sana diyor. Benim evim diyor şurada diyor. Götürüyor evine. Diyor ki ben yukarı çıkayım diyor. Paramı alıp geleceğim diyor. Bekliyor, yarım saat gelmiyor. 45 dakika oluyor, gelmiyor. En son dayanamıyor. Taksici parasını almak için yukarı kata çıkıyor. Diyor ki kapıyı çalıyor, bir amcayla teyze açıyor. Diyor ki işte ya bir kız vardı işte böyle böyle getirdim ben buraya. Taksici ücretim vardı ödemesi bekleyen diyor. Ya diyor ne kızı diyor. Bizim kızımız öleli 5 yıl oldu diyor. Yani taksici o günden sonra bayağı bir şoklu duruma geçirmiş. Meğerse hani bir orada yatan bir cenazeden. Böyle.
1: Ya Mehmet gidiyor. Ya. Çete onlar ya.
2: Doğancan başına gelen bizde TV olaymış yani.
1: Hayır.
2: Korkmuş yani. Ya arkadaş
1: bayağı bir korkmuş. O kızın onların kızı olduğunu nereden biliyor?
2: Yok, tarif etmiş zaten nasıl bir kız diye. Hani şöyle boylu.
1: Fotoğraf
2: şöyle
1: gösterse etmiş. Evet buydu dese mesela ikna olurum da.
2: Ya 90'lı yıllarda belki o zordu.
1: Ha 90'larda olmuş bu. Ha, evet, niye evet, canım evet. Fotoğraf mı yoktu? Şey anladım. Ama ben şeye de takıldım bu arada. Şimdi mezarlıkta çırılçıplak mı görmüş bu kızcağızı?
2: Evet, doğru.
1: Şimdi çırılçıplak bulduğu bir kızın üstünü başını giydiriyor, evine kadar götürüyor. Ondan sonra da 3 kuruşunun peşine mi düşüyor? Zaten kız orada cıbıl kalmış, demek ki müşkül bir durumda. Hala da orada benim 1,5 milyonum vardı sizden almam gereken. 90'lar olduğu için milyon.
2: Doğru. Yani olmuş da olabilir ama ben bizzat böyle bir duyum aldığım için ben de seninle paylaşmak istiyorum.
1: İnsan yani o kız da ölmüş, insanlık da ölmüş o zaman. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Hadi görüşürüz, günaydın.
1: Günaydın. Aa bak Doğancan, bu Ankara'nın çok bilindik bir hikayesi, kime sorsan anlatır demiş. Hadi ya, öyle miymiş? Güngör Bey diyor ki sıkıyor Doğancan. Kendi başına gelmemiş de taksicinin olayıymış da falan da filan da diye Güngör yazmış. Yani acaba bu hikaye efsane olarak yayılmış mı, yoksa birçok kişinin başına bu tarz olaylar mı gelmiş, anlamadım. Ben de buna benzer bir olay duydum çünkü diye Fırat mesaj yollamış. Ben de duydum bu hikayeyi. Ben de o taraflarda oturuyorum çünkü demiş Hüseyin. Sallıyor ya demiş Taha. Ay yaşasın, dinleyicilerim de aynı ben. O taksicinin kızın suratını tarif edebileceğine inanmıyorum demiş. Halit sus. Ne bu? Evet tamam. Ne bu? Kanal 7'deki gerçek kesitin özeti diye bir mesaj var. Evet, peki çok mesaj var. Kısa bir ara, hemen ardından devam.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Enpara, Enpara.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapı

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.

0: kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Düfa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: değiştiriyoruz.
1: Süper FM'li günün bu vaktinde.
2: Doğan canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Başınıza gelen türlü mantık ve fizik kurallarına uygun olmayan ya... Anlatıyorum, kimse inanmıyor ama benim başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın 0531 785 90 80. Eymen her gün okula giderken arkadaşlarımla seni dinliyorum diye mesaj yollamış. Günaydın Eymen. Yağmurlu Belçika sabahından selamlar. İsmail YK isterük diyen Ahmet. Ahmet, dün zaten bir aylık İsmail YK çaldım ya. Çalarız, yine çalarız tabii. Ya ben... Anlamıyorum bazı insanları ya, öyle dediler, öyle yaptılar, bilmem ne oldular falan filan diye bahsetmeyin. Kardeşim, sizin başınızdan geçmemişse anlatmayın ya demiş Berkay. Ya anlatsınlar, sana ne ya? Sana ne? Beylikdüzü Avcılar arası 56 dakika, bu nedir yahu demiş. Bu nedir lo? Vallahi herkes köyüne dönmeli.

0: Doğancan müzik direktörünüz Gökhan Özen fanımı yazmış Esra. Hiç alakası yok. Bunları ben hususi seçip çalıyorum. Yani ben Gökhan Özen fanıyım. Evet doğru. Seviyorum vallahi. Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Tokat'tan Büşra Doğancan.
0: Nereden Büşra?
1: Tokat'tan.
0: Tokat. Aa, konuştuk mu seninle? Daha evvel.
1: Evet.
0: Öyle mi? Hoş geldin.
1: Kandan mı gittin? Dededen mi gittin?
0: Hatırlayamadım tabii ki.
1: Boşanma mevzum vardı. Kumar yüzünden boşanmıştım ben.
0: Doğrudur. Dün bile anlatıldı yine benzer bir mevzu, o yüzden. Büşra, bugün doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. Ne geldi başına?
1: Şöyle Doğancan, ben böyle 19 yaşında falan sürekli bayılmaya başladım. Ama tıbbi olarak hiçbir problem yok. İşte bir sürü bölüme, işte cihazlara girdim falan. Hiçbir problem yok. Psikiyatriye yönlendirdiler. Aha. Ondan sonra tabii benim annem beni hoca hoca gezdirmeye başladı bu arada. Gidiyoruz. İşte biri diyor suyun içine bak şunu görüyor musun? Biri diyor şunu yap görüyor musun? Ben de inanmıyorum zaten böyle hacı hoca işlerine. Hmm.

0: Sonra bir metafizikçiye götürdüler beni. Metafizikçiye gittik. Adam beni karşısına dikti, dedi kendini rahat bırakacaksın dedi. Bir şeyler söyledi böyle işte. Kollarım havaya kalkmaya başladı falan. Sonra dedi ki işte Büşra'nın dedi dizlerine vurun ve otursun dedi. Gerçekten bir şey dizlerime vurdu ve oturdu. Bir tek o adama inanmıştım. Hani çok enteresan bir biçimde dizlerime biri tekme attı ve dizlerim üzerine çökmek zorunda kalmıştım mesela. Hmm,
1: ama kimse yoktu senin yakın çevrende aslında o sırada.
0: Hiç kimse yoktu.
1: Tamam. Ha.
0: Daha sonrasında o kadar Doğancan, daha neyini anlatayım?
1: Ay, bu mu?
2: Bu mu?
1: Kız millet mezarlıkta çıplak kız görüyor, sonra ölmüş çıkıyor.
0: Ben öyle bir şey görsem var ya kafayı yerim. Ben korku filmi bile izleyemiyorum. Korku filmi izleyince 3 gün uyuyamıyorum.
1: Anladım ama hani ne bileyim, evet tamam, vurdular sonra.
0: Sonra bir şeyler söyledi işte tekrar. Bir muska gibi bir şey yazdı, koruma muskası falan
1: dedi. Hacı hocaya gitmem diyordun ha, ya metafizikçi dediğinde hoca çıktı. Metafizik başka bir şey çünkü yani.
0: Şöyle muska dediğimi Kur'an-ı Kerim'den açarak belli ayetleri yazdı.
1: Tamam.
0: O kadar. Onun dışında bir ekstra kendi kafasını...
1: Sonra kendine geldin mi peki daha sonrasında?
0: Evet geldim. Yani çok enteresan bir biçim.
1: Plasebo etkisi de olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Ben bu arada tabii ki doğanın gücüne inanıyorum. Hani dediğim gibi mantık ve fizik kurallarıyla açıklayamadığımız bazı olaylar geliyor başımıza. Ben yıllardır bu konuyu işlediğimde anlattığım bir hikayem var benim de. Temcit pilavı olsun istemem ama özetle anlatacağım. Ben de doğrudan böyle bir şeye maruz kaldığım için iknaayım bu meselelere. O yüzden konuşuyorum. Benim de ergenliğimde parmağımda sihir çıkmıştı. Çok uzun hikayeyi özet geçip anlatıyorum. Bir sene boyunca kullanmadığım ilaç, sürmediğim şey kalmadı. İşte ne bileyim, incirin yaprağının sütünü sür, yok bilmem neyi yapıştır, o olsun bu olsun. Tam tersi iyice yayıldı. Benim ellerimi cebimden çıkaramıyorum. Ellerim kötü bir halde. Yani o parmak boğumundan tırnağıma kadar olan her yer sihir doluydu artık. Yara bere içinde. Neyse nefesi kuvvetli bir tanıdığımız vardı. Okudu. Ertesi sabah sanki elimde o güne kadar bir sene, artık o kadar çoktu ki sihir. Sanki bir sene ben onları çekmemişimcesine ilk günkü doğduğum anamdan doğduğum güne geri döndü elim.
0: Evet, okuyun.
1: Ya gece yattım, sabah kalktım, ellerimde hiçbir şey yoktu. Ben o gün dedim ki yüce Rabbim hikmetinden sual olunmaz.
0: Bir de Doğancan, ben fal bakıyordum.
1: Al işte.
0: Bir arkadaşıma fal baktım. Dedim ki falı açtım ben, dedim bu fala bakmam dedim. Çok kötü bir faldı. Hala unutmam o falı. Bakmadım. Gece yattım ben. Bir şeyler bastı beni. Bağırmaya çalışıyorum ve bağıramıyorum. Sesim çıkmıyor. Yarım yamalak bir ayetel kürsü okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra gitmişlerdi ama böyle üzerime çökmüşlerdi resmen.
1: Büşra, sesimi bile çıkaramamıştım. Şey yapabilir misin? Şu an oturuyor musun, ayakta mısın?
0: Oturuyorum.
1: Bir ayağına bir baksana.
0: Nasıl bakayım?
1: Düz mü ayağın?
0: Düz.
1: Ha iyi, tamam. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

tatil rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
0: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık.

Varsa eğer sizin de başınıza gelen türlü mevzular, Doğancan benim başıma şöyle bir olay geldi diye anlatabileceğiniz doğaüstü olaylar için 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 9080. Ben tabii ki kıymetli dinleyicilerimin gönlünü hoş etmekten mutlu olan bir insan olarak her gün aradım durdum. Bir kuple. Tamam, bir kuple çalacağım, tamam. Seni seviyoruz İsmail.

0: Arkadaşlar bu şarkıyı size dinletirken bir yandan o aradığım fotoğrafı buldum. 2008 yılı olsa gerek, 2007 ya da 2008, İsmail YK'ya o zaman konu kalmıştım o zaman yaptığım programa. O zaman çekilen fotoğrafı buldum şimdi. Mutlu gülüşen, çıtı pıtı bir sen, ah bir gülsen. Cici Ebru Esmer Banu tanışabilsem. Şimdi onu paylaşacağım Instagram'da.
1: Ay benim tipim de yani gerçekten. Herkesin kaç sene olmuş yani? Oo, 17 sene. 18 sene. Değil mi? Doğru mu hesapladım? 2008. Tabii. Ay. Nasıl olabilir? 10, 20. Evet, 18 sene.

0: Efendim.
1: Aa, ben mi aradım kız?
0: Evet.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Miray Nur.
1: Miray Nur.
0: Evet.
1: Kaç yaşındasın Miray?
0: 9.
1: Evet. Kim var yanında?
0: Annemle babam.
1: Çok selam söyle onlara. Öpüyorum ikisini de çok söyleyeyim. Öpüyorum.
2: Hadi iki selam.
1: Sıkı takip güzüyüm. Sen ayağlar Evet Miray'cığım ne için aradın?
0: Günaydın demek için.
1: Hadi de bakayım.
0: Günaydın.
1: Miray'ın hiçbir kabahati yok. Öpüyorum onu.

0: Eskiden gerçekten Facebook'tan buluyordu insanlar birbirini. Facebook kullanan kaldı mı? He? Ben bazen üstten böyle bildirim geliyor da öyle yanlışlıkla açıyorum Facebook'u bazen ve artık galiba çoğunluğumuz Instagram'dayız sadece. Haberlere gitmem lazımmış. Haberlerin ardından devam edeceğiz telefonlara. Bugün doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. Laf olsun torba da olsun diye aramayın. Çocuklarınız da eğer böyle hevesleri varsa ana baba olarak deyin ki evladım şu anda yeri değil diyebilin.
1: Günaydın canım.
0: Demeyin. Haberler.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasındaki kırılgan ateşkes Hürmüz Boğazı'nda sarsılıyor. Bölgede bir süredir ateşkes nedeniyle susan silahlar yeniden konuşmaya başladı. ABD çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ABD donanmasının eşlik etmesini sağlayan özgürlük projesinin durdurulduğunu açıkladı. Trump kararı İran'la nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme olduğu için aldıklarını belirtti. İran'dan yeni Hürmüz uyarısı geldi, koridor dışına çıkana müdahale edileceği belirtildi. İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu. MHP lideri Bahçeli, Öcalan'ın statüsü ele alınmalı, barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum diye konuştu. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, Bahçeli'nin statü ve yasal adım konusundaki çerçevesine imza atıyoruz dedi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur'un annesi Eylem Tok, cezaevinden yazdığı mektupta Acı ailesiyle sulh anlaşması yaparak helalleştiklerini ileri sürdü. Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, cezaevinden mektup yazan Eylem Tok'a tepki gösterdi. Acı bu helalleşme değil, dava yaklaşınca algı yaratıyor, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Ankara'yı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşıyla NATO zirvesi hazırlıklarını görüştü. Bakan Şimşek, Eşel Mobil'i devreye almasaydık enflasyon çok daha yüksek seviyelere çıkardı diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Karahan da göstergeler enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor, dedi. Varlık barışı, imalatçı ihracatçıya teşvik ve vergi indirimini içeren teklif meclise sunuldu. 49 yasa dışı bahis şirketi kapatıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısı bağlantısı kesildi. Atlantik Okyanusu'nda Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde hantavirüs paniği yaşanıyor. Yaklaşık 150 yolcu ve 70 mürettebat bulunan gemide hantavirüs salgını sonrasında 3 kişi hayatını kaybetti, durumu kritik olanlar var. Dünya Sağlık Örgütü, yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüsün insandan insana bulaşmış olabileceğini düşündüğünü açıkladı. Altın, Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasıyla kararsız seyrini sürdürüyor. ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları 110 doların üzerinde. Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Canikmen, Canik Belediyesi meclis toplantısında soruları yanıtladı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Fark etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Perakende ustalarının mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro kontene.
6: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
2: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Hani nerede fotoğraf göremedik, mesajları gördüm arkadaşlar. İsmail YK'yla 18 sene öncesinden olan o hatıramı Instagram'da paylaştım. Doğan Can diye Instagram'da beni bulabilirsiniz. Story'de paylaştım. İnanamıyorum ya. Adam hala geçenlerde dedim ya, dün yayında söylemiştim. Geçenlerde gördüm. Yemin ediyorum bu neredeyse 20 yıl olan fotoğrafla aynı. Hiçbir şey değişmemiş ama bir de benim tipime baksanıza. Instagram'da story'de paylaştım. Hey gidi be. Vallahi zaman hızlı geçiyor. Bu arada bir sözüm var. Onu da tutmuş olayım. Dün Edirne'deyken tanıştığım çok tatlı insanlardan oluşan güzel bir aile vardı. Dün yayında böyle ciğer muhabbeti de yaptık ya, neredeyim vesaire falan, bana böyle bir sürü öneri gelmişti. Daha sonrasında hakikaten rafine zevki olan insanların önerdiği bir yere gittim. Ve oradan o paylaşımı yapınca da bir sürü hakikaten en doğru yere gitmişsin Doğancan mesajlarını da görmüştüm. Sevgili ciğerci Niyazi Usta ve ekibine selam sözüm vardı. Dün Niyazi Usta'yla tanıştım. Çok tatlı. Vallahi sevdim. Bundan sonra da her Edirne'ye yolum düştüğünde mutlaka onları ziyaret edeceğim. Oradaki bütün çalışanlara selam. Her sabah onlar böyle işe giderken hep birlikte beni dinliyorlarmış. Çok da büyük kalabalık bir ekipleri var. Ben mutfaklarını gezdim. O ciğerler nasıl hazırlanıyor? Yemin ediyorum böyle 8 tane adam koca bir tezgahın önüne oturmuşlar. Ayin yapar gibi tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak ciğer kesiyorlardı. Mutfakta çalışanlar, oradaki bütün işte garson personel olan arkadaşlar, hepinize selamlar Edirne'ye. Sözümü tutmuş olayım, üstümde kalmasın. Günaydın.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Varsa eğer başınıza gelen mantıklı bir şekilde izah edemediğiniz, ya Doğancan ben şöyle bir şey yaşadım kimse inanmıyor ama vallaha da billaha da yaşadım diye anlatabileceğiniz bir olay varsa, bugünün yayın konu başlığı Edirne'den Kars'a Doğan Canlı yayında.
6: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 531 785 90 80.

0: Doğancan günaydın.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Kısmını atlasak söylemesem anlatacağım konudan dolayı.
1: Adını vermeyeceksin, tamam. Bizim için mevzu önemli. Ama sallamayacaksın değil mi?
0: Yok yok, vallahi gerçek olan.
1: Bak vallahi dedin ya artık.
0: Birebir kendi yaşadığım olay. Vallahi birebirleri.
1: Tamam, korkutucu bir olay mı?
0: Yani kimine göre korkutucu, kimine göre böyle aksiyon dolu, böyle keyifle dinleyebileceğiz.
1: Haydi dinliyoruz, ne geldi başına?
0: Doğancan, ben bir akşamına gittim. Tapunun önünde evin kızı, yani o zaman bir 6-7 yıl önceki bir konu bu. Evin kızı da o zamanlarda 16-17 yaşlarında, tapunun önünde oturuyor.
1: Evet.
0: Böyle saçları önüne düşmüş, oturuyor, konuşmuyor, sessiz sedasız. Seslendim, dedim kızım niye kapıda oturuyorsun, girsene içeriye falan. Yok çıt yok, bana cevap vermiyor. Dedim herhalde bir aile meselesi, bir şey oldu. Tartıştılar, çıktı evin önünde duruyor diye. Kapıya vurdum, zile bastım, kapıyı açtı o kız.
1: Nasıl? Sen dışarıda gördün önce o kızı, sonra bir açtın içeride.
0: Ya dışarıda dediğim 3 katlı bir ev. Merdivenden doğru çıktım, 3. katta oturuyorlar. Merdivenin önündeki yani.
1: Bu senin tanıdığın bir aile değil mi? Bir akraban mı?
0: Çok çok yakın bir akraban.
1: Hani ikizi mi diyeceğim de olsa bilirsin.
0: Ha yok. Böyle kapının önünde oturuyor. Seslendim. Kızım dedim niye burada oturuyorsun? Cevap vermedi bana.
1: Tamam anladım. Yukarı gittin, kapıyı o kız açtı sana.
0: Evet, o kız açtı kapıyı bana. Ben de şöyle bir baktım. Tabii böyle rengim değişti. Kafamı bir çevirdim. Orada yok.
1: Nasıl?
0: Vallahi.
1: Nerede yok? Aşağıdaki mi yok, yoksa kapıyı açan mı yok?
0: Kapının önündeki yok. O gitmiş. Kapıyı açan kişiyle o kişi aynı kişi.
1: Tamam, hangisi birden kayboldu onu diyorum.
0: Hayır, kapıyı açanla konuşuyorum zaten. O canlı kanlı karşımda. Diğeri yok oldu.
1: Tamam. Diğeri aslında hiç mi yoktu acaba da sen? Gerçi niye halüsinasyon göresin?
0: Şöyle söyleyeyim, sonra ben geldim bu konuyu evde anlattım. Annemle babam döndü, şöyle birbirinin yüzüne baktı. Aslında o evde yıllar öncesinden öyle bir şey varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Biz yıllardır gidip geliyormuşuz. Hiç şahit olmamışız öyle bir konuya yani. Tam doğaüstü bir olay yani.
1: Bu bahsettiğin ailenin böyle tevellütünde şey mi varmış? Türlü türlü.
0: Geçmişinde varmış. Hatta köyde bile varmış eskiden.
1: Ne olmuş köyde?
0: Ona benzer şeyler oluyormuş ahırda. Şurada burada.
1: İnek görünüyor, birden sonra birden kayboluyor gibi.
0: Yok yok, insan olarak.
1: Ne peki bunun hani şeyi nedir, manası? Hani sana birisi başka bir surette göründü. Amaç ne? Hani ne?
0: Ya, birilerine başka surette de gözüküyor. Yani o evde bir üç harfli olduğu.
1: Tamam hadi göründü, kayboldu. Ne yani, amaç ne? Ne?
0: Bir zararı yok ama.
1: Sürpriz yapıyor yok, öyle.
0: Yokmuş bir zararı. Hop kimseye buradayım, hop zarar buradayım. Vermiyormuş. Binadakine de zarar vermiyor. Evdekilere de zarar vermiyor.
1: Hangi şehirde? Ama onu söyle bari.
0: İstanbul'da.
1: Hangi semtte?
0: Söylemesek onu.
1: Söyle ya!
0: Sancaktepe'de.
1: Sancaktepe. Orası biraz ama şey zaten.
0: Yaşadım yani.
1: Anladım. Peki, geçmiş olsun. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Yanlış anlaşılır mısın, orası biraz şey derken kalabalık bir semt yani. Evet, günaydın.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Öyle mi? Ya Doğancan, Scooby-Doo'nun gerilim müziğini verdin, yarıldım diye Özkan mesaj yollamış. Ben şey yazdım ya YouTube'a, korku müziği. Direkt önüme çıkanlara basıyorum. Dur bakayım, bu neymiş mesela? Bak. Çal. Dur, buradan değildi, şuradan çalacağım. Bir dakika. Bugünün yayın konu başlığı.
5: olağanüstü olaylar, başınıza gelen, açıklayamadığınız ama ben böyle bir şey yaşadım Doğan Can diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 0212 368 6212 6212 6212

0: Az önce ben en son ne yapacağımı şaşırıp mikrofonu tükürdüm bu arada anlamayanlar için. Ama ses patladığı için bir dinleyicim şey yazmış. Aha patladı yazmış. Değil mi?
1: Ben böyle delirip delirip patlıyormuşum burada.
0: Doğanca niye iyi oldu böyle korkutucu şeyler konuşursan çocuklar bağlanmaz yazmış. Doğancan biz Saadettin Tekso izleyerek büyüdük. Bunlar bizi korkutamaz diyen sevgili Ramazan. Evet. Ben Saadettin Teksoy. Şey biliyor musunuz siz? Keloğlan mağarasına gidiyor. Oradaki köylüleri toplamış nerede artık bilmiyorum. Ondan sonra işte göya Keloğlan mağarasına gidince saçın çıkıyormuş. Ve ben de bak bunu izlediğimde 10 yaşında yoktum muhtemelen. O programda söylediği mani benim aklımda yer etmiş. Dur bakayım ne kadarını hatırlıyorum. Saçım benim, saçım benim diyor Saadettin Teksoy. Köylüler de tekrar ediyor. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Keloğlan mağarasında, Keloğlan mağarasında. Neydi? Gür çıkar saçım benim. Gür çıkar saçım benim. Mağara nerede? Toplanıp gitmemiz lazım acil.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar, başınıza gelen türlü mevzular. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 9080. Şimdi son birkaç haftadır bayağı gündemde olan bir isim var. Dur bir dakika, önce şarkı seçeyim, hangisini çalsam şey yapayım ya, aslında onu eskilerden mi, neyse Mustafa Sandal çalacağım da biraz söyleyeyim peşin, böyle çok beklentiniz nerelerde olur onu bilemediğim için söyleyeyim hemen. Evet, ona bir saygı gecesi yapıldı, orada türlü gündemler oldu, işte bazı spekülasyonlar, oradaki yaşanan bazı anlar çok paylaşıldı. Bir Mustafa Sandal çalayım. Ya bu şarkıyı siz kesin bilmiyorsunuz. Bu muydu? Yeni şarkılarından biri. Bu değil ya. Derya Uluğ'un yaptığı şarkı hangisiydi? Dur bir dakika. Bu muydu? Aşkına destan. Bu galiba. Dur bakacağım. Bir kuple dinleyelim, hemen ardından rastgele bir...

Bu değil. Bu değil. Dinlemeyeceğim. Bu değil. İstediğim şarkı buydu. Evet. Bu çok güzel. O da güzel bu arada. Yanlış anlaşılma. O son çıkanıydı. Bu da bir önceki çıkan. Dinlemeyenler bir açın bak, beğeneceksiniz.

Sevgili Derya Ulu imzası taşıyan bir şarkı ve Mustafa Sandal. Eskilerden Aç Doğan Can ya yazmış. Bir gül. Bir gül, eskileri açınca tribe giriyorsunuz, boş ver.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Reha.
1: Reha, değil mi?
0: Deha.
1: Deha, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
0: Edirne'den arıyorum.
1: Dün oradaydım ben evet. De ama görüşemedik herhalde.
0: Evet, görüşemedik. Malum çalışıyorduk, iş güç.
1: Aşk olsun. Deha, sesin kötü geliyor, hoparlör araç kiti falansa telefonu kulağa alalım. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: Kulağımda. Ben kamu kurumunda çalışıyorum Doğanca.
1: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Nedir acaba doğaüstü olaylar bugünün konusu? Anlat bakalım, ne geldi başına?
0: Yani yani birkaç sefer yaşadım ben bunu Doğancan tabii de. İlk olan daha bir etkili oluyor tabii ki.
1: Aha, ne oldu acaba?
0: İlk askerden geldiğimde Doğancan, askere gitmeden önce tabii yine tek yaşıyordum ben. Ailem başka bir yerde yaşıyordu.
1: Ha.
0: Askerden geldikten sonra evde tek yaşadığım zaman böyle kapı çarpmaları, kapılar açılıyor, perdeler kalkıyor falan filan. Ha, öyle şeyler yaşıyordum.
1: Ceryan olmasın.
0: Ne? Yok yani ceryan olsa anlayacağım ama ceryan değil Doğancan ya. Yani baya böyle bir gece, iki gecede bir olmaya başladı.
1: Peki,
0: ve evde
1: mesela,
0: tek yaşıyorsun.
1: Diyelim içerideki kapının kapanma sesini duymak mı senin bahsettiğin, yoksa oturuyorsun mesela salonda. Gözünün önündeki kapı kendi kendine hareket edip çat diye hızlıca mı kapanıyor sanki biri kapatmış gibi?
0: Evet, aynen.
1: Gördün mü peki? Anlık gördün mü bunları?
0: Gördüm, evet.
1: Ay.
0: Oh. Yani sonra bu böyle devam edince falan hani bu işten anlayan kişilere falan hani gittik.
1: He.
0: Bir şekilde.
1: Onlar da dedi ki sana ne abdestsiz gezme.
0: Yok.
1: Ne?
0: Yani birisi bir şekilde uğraşmış hani işlerim ters gittiğin hani bağlamı gibi diyorlar hani işleri düz gitmesin de bağlansın hani.
1: Ama kodları yanlış girmişler ki kapılar kapanıyor sadece.
0: Zaten ondan ziyade sadece kapılar değil. Yani hiçbir işim rast gitmiyordu. O zaman işim gücüm yoktu.
1: Ya.
0: Yani bir işe başvuruyorum. İşim olmuyor. Ondan ziyade ilişkilerim hiç yolunda gitmiyordu.
1: Kim yapan kim? Eski manita mı?
0: Evet. Maalesef ki.
1: Aynen, sen peki onun kalbini kıracak bir şey mi yaptın? Gerçi yok. Böyle şeyler yapan adamın zaten ruh sağlığı yerinde olmaz. Dolayısıyla yani sen hiçbir şey yapmamış olsan da, güzelce bitmiş olsa da, sen görürsün günün oğlum, sana dünyayı dan edeceğim diye hırsı yapmış olabilir yani. Sonra hocaya gittiniz, okudu, üfledi, iki bir şey yazdı, verdi, sonra geçti mi?
0: Aynen geçti Doğan sen. Çok şükür kurtulduk. Yani diyeyim. Ama ilki insanı, yani ilkler insanı korkutuyor. Ondan sonra tabii yine tekrar başıma böyle şeyler geldi.
1: Hmm.
0: Hatta üçüncü sefer geçen sene yaşadım bunu.
1: Hmm.
0: Yine o da
1: artık
0: biraz...
1: sen de alıştın şey mi dedin? Hazır şu kapıyı açmışken bir bardak su verin bari.
0: Yani insan alışınca böyle oluyor, evet.
1: Anladım hakikaten. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese günaydın. Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı: doğaüstü olaylar. 0212 368 62 12. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.
5: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ay. İkilem grubu ve Tuğba Yurt ortaklığı. İçiyorum ederimizi. Ne güzel şarkı valla. Sabahımıza eşlik etti. Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı da alalım. Alo.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Senem ben Doğancan, nasılsın?
0: Teşekkürler, Senem mi dedin?
1: Evet.
0: Nereden arıyorsun Senem?
1: Kocaeli'den arıyorum.
0: Ne güzel, ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Gıda teknikeriyim ben, kaliteci olarak bir firmada çalışıyorum.
0: İyi güzel, şimdi bugün yayında biraz gergin meseleler konuşuyoruz ama senin fazlasıyla enerjik bir sesin var.
1: Karşılıklıyım Doğancan, senden kaynaklı.
0: Ay, hadi anlat, ne geldi başına?
1: Şimdi şöyle, benim tanıdığım falcı bir ablamız var.
0: Ha.
1: İki gün önce fal baktırmıştım.
0: Evet.
1: Fal bakarken de fincanımda bir saç belirmiş. Kadın bana fotoğrafı attı. Direkt dedi karşıya bak. Fincanın içine karşıya baktım direkt ve saç. Böyle uzun, benim de siyah ve uzun saçlarım var.
0: Ha.
1: Siyah uzun bir saç dolanmış bir şekilde fincanın içindeydi.
0: Ha.
1: Sonra ben o fotoğrafa bakarken bir anda pat diye önüme saç düştü. Erkek saçı. Evet ve eski erkek arkadaşımla bana işlem yapıldığını söyledi. Bu da onun göstergesi olduğunu söyledi.
0: İşlem.
1: Evet.
0: Bir dakika, ben şey anlamadım. Bu falcı uzaktan mı bakıyor?
1: Evet.
0: Sana niyetle kahve içti. İçtiği kahveden de saç çıkmış. Sonra evet. Senin önüne de bir saç düşüyor. O da senin eski manita. Ha?
1: Sonrasında işte bunu söyledi falan bana. Ben tabii ki etkisinde kaldım vesaire bir süre. Baktırdıktan sonra da enerji olarak çok etkilendim. Zaten tek başımaydım. Korktum falan. Dedim tam benim konum bugün. Daha önce arayayım söyleyeyim.
0: Ama bu hikaye biraz bilemedim ki. Yani.
1: Uzurup mu?
0: Tövbe estağfurullah. Hayır, bir dolandırıcılık olabilir mi? Senin önüne düşen saç da senden düşmüş olamaz mı? Senin saçın tesadüfi bir şekilde o an düşmüş olamaz mı?
1: Ama erkek saçı ya. Ve kumral.
0: Ya ne alaka ya? Senin de kafanda eminim. Mesela saç rengin ne? Siyah mı senin?
1: Siyah.
0: Aralarda böyle rengi dönmüş falan filan, illaki bir tel vardır ya.
1: Ama köküyle duruyordu saç önümde.
0: Anladım. Evet. Ne oldu, bu işlemi bozdu mu sonra? Onun uzmanlık alanı değil gerçi.
1: Yok, değil.
0: Onun için başka birinin numarasını verdi mi sana?
1: Hayır, vermedi.
0: Verecektir o zaman.
1: Denemem, o da vermedi. Bundan sonra baktırır mıyım bilmiyorum.
0: Evet, Allah aşkına Doğancan, ne istiyorsun? Sicin mi yaşasın bu insanlar ya, demiş Merve. Ya hayır, ne bileyim yani, neler duyduk canım. İyi tamam. Ama fal işleri, bu arada bunu samimi söylüyorum, çok hayırlı işler değil ya. Fal
1: evet.
0: Baktırmamak lazım ya da bu enerjiye insanın kendini kaptırmaması lazım, öyle söyleyeyim. Şimdi böyle şakasına insanlar orada gördüğü şekilleri yorumluyor arkadaşlar kendi arasında, o başka bir şey, ama hani böyle enerjisi var, ay isim veriyor, tarih veriyor falan filan, hani bunlar uzun vadede çok hayırlı işler değil zaten.
1: Evet, doğru.
0: Evet.
1: Doğru. Enerjisel olarak da zaten bunu hissediyorsunuz. Kötü anlamda.
0: Peki sen o eski erkek arkadaşının olduğunu öngördüğün saç telini ne yaptın?
1: Ne yaptım? Söyledi işte felaknas vesaire oku. Sirkeyi dök üzerine ve çöpe at dedi. O şekilde de yaptım.
0: Ne kadar zaman önce ayrıldınız?
1: Çok uzun süre önce. Çok oldu. Zaten şu an hani benim de hayatımda birisi var ama. O da zaten fala bakarken onu öngördüğü için söyledi, hani sizin işlem yapılmıştı ve bu yüzden ayrılmışsınız, bir araya gelemeyin diye yapılmış dedi zaten.
0: Çekip fotoğrafını atsaydın, bu senin olabilir mi acaba diye.
1: Güzel olsun.
0: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Kısa bir ara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Yok artık yeter. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Geldik bir programın daha sonuna. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Allah her birinizin gönlünden geçen neyse kabul eylesin, hayırlısıysa eğer. Güzel bir gün olsun. Giderken de hep bir ağızdan eşlik edelim diye çalıyorum bu şarkıyı. Kaçırdığınız yayınlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde ve bu sabahki yayının tekrarında bu akşam yine 6 ile 7 arası Süper FM'de dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Yarın sabah saat 7'de yeniden görüşünceye dek şimdilik anasmaladık. Hoşça kalın.

0: Doğan canlı yayında sona erdi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor, Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Anımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.

Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Empara.
1: Siz de hemen Empara'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Ben de dep var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Ben de diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden çok var diyorum sen de hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite
0: değil. Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çiki çiki çiki çiki.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
1: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Empara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: Empara, Empara.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: bırakan anların adresi Jolly Joker.
1: Etkileyici sahne performanslarının ismi Ayta Sözeri, 8 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Atakent Tema World sahnesinde sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Hani büklüm büklüm morluğunda, hani paramparça ruhunda.
1: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

Pop'un yıldızı Ediz, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Ediz, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Peste. Medya sponsoru JoyTürk.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Kristal Otel'de. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Kristal Otel. Günün şarkısını sizin için seçti.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Süper FM, ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlattık. Günün ortasına varmışken, yemekler yenmişken, o dün bahsettiğim o ağırlık yine çökmüşken üzerimize, sizi birazcık hareketlendirecek ve birazcık mutlu edecek, bazen kafanızı kurcalayacak ve hayata döndürecek haberleri bu programda bulabilirsiniz. Ama Süper FM'in en büyük özelliği olan en iyi müziği dinleterek yapacağız bunu saat 17'ye kadar. Programa hoş geldiniz.

Programı açarken söyledim ya, zaman zaman sizi hayata bağlayacak, biraz kendinize getirecek haberler de var diye. Ama bunların arasında sizi hayattan soğutacak haberlerim de var. Ne onlar? Onlardan bir tanesi şu. Evet, zaman beri aynen. Bu gece yarısından itibaren benzine 2 liralık bir zam geliyor ama Eşel mobil sistemi devrede olduğu için hiçbirimiz bir şey anlıyorsak ne olayım bu sistemden. Bunun sadece 50 kuruşu pompaya yansıyacak. Yani 50 kuruş deyince zaten 50 liralık alanlar için bir şey ha? Değişmiyor değil mi? O yüzden pompaya yansıyacak kısmı 50 kuruş olacakmış.

hayatımızın çok büyük bir kısmı psikoloji. Hem kendimiz için hem etrafımızdaki insanlar için. Psikologlar demişler ki insanların iyi olup olmadığını, iyi insan olup olmadığını 7 işarete göre değerlendirebilirsiniz. Mesela ilk işaret şuymuş: sizi bir madde gibi değil bir insan olarak görür. Yani göz temasından kaçmaz, ilk konuşmada kendinizi bir fırsatmış gibi değil de bir insanmış gibi hissettirir demişler. Sohbeti tek eline almaz, sizi alan açar. Yani tek başına konuşan bir insansa zaten hani muhtemelen bir süre sonra kendini övmeye başlayacaktır. Nezaketlerini gösterişe dönüştürmezler. Gerçekten nazik oldukları için yaparlar. Yanlarında kendinizi güvende hissedermişsiniz. İyi insanların başarılarından alçak gönüllülükle söz ederlermiş. Küçük empati alanlarını kaçırmazlarmış, sizinle birlikte empati yaparlarmış. Bir de maske takmaz, oldukları gibi davranırlarmış. Bir de şirket arabalarını temiz kullanırlarmış. Burada bura nereden geldik? Dün yaptığımız bir sohbetten. Bir insan eğer şirket arabasını çöplüğe çevirmiyorsa hakikaten ben onu severim. O kendisine emanet edilmiş bir malı düzgün kullanan bir insansa ondan kötülük gelmezmiş gibi hissederim. Psikolojik bir şeyim mi var acaba benim ya? Ha? Bana bakabilecek kimse var mı etrafınızda? Teşekkür.

bir öğrenim yılının daha sonuna geliyoruz değil mi? Bitiyor artık. Haziran'ın ortasına doğru zaten dersler ve sınavlar azalır falan filan. Sonra mezun olacak sınıfların mezuniyet törenleri konuşulmaya başlarlar. Anaokulundan itibaren bu mezuniyet törenleri düzenlenmeye başlıyormuş artık. Anaokulu mu? Ya anaokulunda kek mi atılır? Çocuk atsa kafasına düşer, tutamaz. Daha motor becerileri yeni gelişmiş çocuğun. Ama anaokullarında bile 4000 liraya kadar çıkabiliyormuş bu kep atma törenleri, mezuniyet törenleri. Üniversitelerde durum daha vahim. 20 bin lira ek masraflarla da 35 bin lira civarına gelebiliyormuş bu mezuniyet törenleri. Bir yılın, okulun bir yılına üniversitede 2 milyon veriyorsam o çocuk o kepi atar. 50'ye 100'e bakmam. Zaten 2 milyonluk olmuşum. Yüzümü çocuktan kaçıracağım değil mi? O kadar çalışmış.

Bilim insanları bununla ilgili bir araştırma yapmışlar ve sabah erken saatlerde aktif olan kişilerin, yani gece uykusunu düzgün uyuyan kişilerin duygusal düzenleme becerilerinin daha güçlü olabileceğini belirtirken, gece geç saatlere kadar uyanık kalan bireylerde depresyon ve uyku problemlerinin daha sık görüldüğüne dikkat çekmişler. Yani demek ki neymiş, normal saatimizde hava kararınca yatacağız tavuk gibi. Ha? Olmaz mı? Bence yatalım. Ben dediğim gibi bir dönem sabahın körüne kadar oturan bir insan olarak hiçbir faydasını görmedim vallahi.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: bazı alışkanlıkların günümüzde böyle bilimsel olarak kanıtlanması ve bize faydalı olduğunu öğrenmek benim hoşuma gidiyor. Mesela ne alaka diyeceksiniz ama çaya limon atmayı mesela ben sadece tadını birazcık değiştirmek olarak biliyordum etkisini. Ama öyle değilmiş. Mesela Profesör Doktor Muhammed Keskin demiş ki limonun çayın içerisinde bulunan bazı yararlı bileşenlerin vücut tarafından daha etkin kullanılmasına yardımcı olduğunu söylemiş. Limonun asitik yapısı ve yüksek C vitamini içeriği çayın faydalı bileşenlerinin bağırsaklarda bozulmadan kalmasını sağlıyor ve emilimi uzun süre yaydığı için de sindirim sistemine acayip faydalı demiş. Limona devam.
1: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Perakende ustalarının mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
2: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
0: Her işletmenin dinamikleri farklı, ihtiyaçları ayrı. Ancak çoğunun hedefi aynı. İşini büyütmek ve karlılığını arttırmak. Peki hedefler benzerlik gösterse de hedefe giden yolda çözümler aynı mı? Kimi işletme için ERP olmazsa olmazdır. Kimi işletme içinse üretim, perakende ya da depo çözümlerinden de faydalanmanın artık tam zamanıdır. Üstelik her sektörün dinamikleri de ayrı ayrıdır. O zaman işletmenizin ihtiyaçlarına özel doğru çözümleri kullanarak sektörünüzde rekabet avantajı kazanabilirsiniz.
1: Mikro yazılım, mikro konteyner.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz, ikinci saate başladık bile çarşamba gününde. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuz. Bu saatte de en iyi müziği dinletip en acayip haberleri paylaşacağım. O yüzden ayrılmayın.

Sizden değil ama canınız sıkacak. Ya diyeceksin ki Tolga biz bir dünya derdimiz var zaten. Bir de başkasının derdine mi dertlenelim? Yok. Bu hafif kıskançlık da yapacak. Haberi okuyorum. Hazır mısınız? İsviçre'de enflasyon 16 ayın zirvesine ulaştı. Enerji fiyatları etkili oldu. Ne olmuş bayağı diyeceksiniz İsviçre'de hani İsviçre bile enflasyondan etkileniyor. Ne kadar etkilenmiş bakalım. Nisan ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %0.6 artış gösterdi. %0.6. Mart ayında ise enflasyon %0.3 seviyesinde bulunuyordu. 0.3 artmış. Oh. Durdu ben mikrofonu kapatayım buna dertleneceğim biraz bir dakika.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz

Dünyanın en sağlıklı ekmeğini yemek ister misiniz? Çok uzağa gitmeyeceksiniz o zaman. Advances in Nutrition dergisini, İngilizcem, he? Dergisinde yayınlanan kapsamlı bir araştırmada Kastamonu'da, en çok orada üretiliyor, CS buğdayından yapılan ekmek 12 bin yıldır üretiliyormuş. Göbekli Tepe'de bile bu ekmekle ilgili bilgiler varmış. Bu CS buğdayından üretilen ekmek yüksek lif yapısıyla dünyanın en sağlıklı ekmeğiymiş. Muhtemelen kahvaltıda yemezsin. Çünkü o kahvaltıda üzerine kaymağı, balı sürdüğün, arasına kaşarı koyduğun beyaz ekmek, değil mi? Pazar sabahı o başka. Ama sağlıklı gideceğiz diyorsak da demek ki bu CS buğdayından üretilen ekmeği tüketeceğiz.

Hava bugün İstanbul için söylüyorum, tamam mı? Birçok yerde de öyle. Hava biraz yumuşadı değil mi? Böyle o güneşi gördük falan, rahatladık. Meteorolojiden acayip bir haber var, haberiniz olsun. Türkiye bu hafta adeta dört mevsimi birden yaşayacak. Doğuda etkili olan Mayıs karı yerini hızla 30 derecelik kavurucu yaz sıcaklarına bırakırken, hafta sonu planı yapanlar için o illerde şiddetli fırtına alarmı verildi. Ya bir karar verin ya, böyle olur mu ya, böyle olmaması lazım bunun. Biz böyle hakikaten bir öyle bir öyle. He? Peki ne oluyormuş, söyleyeyim ben size, hafta sonu ne olacak? Bütün bu sıcak havaların ardından hafta sonu için mangal ve piknik planları yapıyorsanız programınızı tekrar gözden geçirin. Tam yaz geldi derken İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara'nın da içinde bulunduğu geniş bir batı şeridinde şiddetli gök gürültüsü, sağanak yağışlar olacak. Hadi bakalım. Harika. Isınmayalım sakın. Hep yansın o kombiler. Daha çok ödeyelim. Aman ya. Bak şimdi ben bu konu niye sinirlendim bu kadar acaba? Tamam, gelecek yaz ya. Bir sakin dedim. Bak sakin.

orada bir şeyler yapacaksınız, aceleci olmanızda fayda var. Yani en azından transfer işini çözerseniz muazzam bir iş yapmış olursunuz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü İstanbul Hatay uçak biletleri 5000 liradan başlıyormuş seferine göre. Yani sabaha karşı 3 herhalde. Kimse gitmiyorken siz gidiyorsanız 5000 liraya hala uçuyorsunuz. Bunun dışında İstanbul Ankara uçak biletleri 1500 ile 2000 arasında değişiyormuş. İyi, fena değil. İstanbul Antep arasındaysa uçak biletleri 6000 ve 7300 lira civarlarında seyrediyormuş. Ama otobüslere de bakmak lazım. Gerçi otobüsle gittiğin zaman o kadar yolu, atıyorum İstanbul Hatay yolunu, bir de o kadar sabit oturduktan sonra vücudu açmak için 3000 lirada masaj maliyeti. Öyle düşünmek lazım. Çünkü açılmaz o vücut o kadar yolu gittikten sonra.

0: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 550 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 11 Mayıs'ta sezonun son İstanbul oyunuyla Zorlu PSM'de ve 10 Haziran'da İzmir Açık Hava'da. Sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Sürekli olarak bu suça itilmiş çocuklar, suça itilmiş çocuklar diye konuşuyoruz. Özellikle sosyal medyada biliyorsunuz ki bu iş acayip hararetlenmişti bir ara. Şu an biraz daha sakin ama bitmiyor ki. Mesela Sarıyer'de bir AVM'de bebek arabasından çanta çalan 10 yaşındaki çocuk polisin takibiyle yakalanıyor. 100 bin liralık bir telefon ve bir miktar para çaldığı anlaşılıyor. Suç kaydıysa yok dedirtti. Yok, yok dedirtti diyor haber. Onlar diyememişler, ben buradan diyeyim. Çocuğun 10 yaşında olmasına rağmen 92 adet suç kaydı bulunuyormuş. Ya bu inanılır gibi değil. Her yıl bir suç işlemiş çocuk ya. Yani orana bir ölsen ki 1 yaşında dahil. Yani neredeyse. İnanılır gibi değil mi? Nasıl dışarıda dolaşıyor? Ya da sorunun başına dönelim ya da sohbetin başına. Bu çocukları suça iten kim? Ben bir gün buradan söylemiştim. Eğer çocuğunuzu düzgün yetiştiremiyorsanız 18 yaşına kadar çocuğunuzun işlediği suçlardan sizin sorumlu olmanız lazım. Yani bence 94 tane ayrı suçu olan bir çocuğun dışarıda gezmesi de yanlış. Ailesinin de ona sahip çıkmayıp bu duruma getirmiş olması da yanlış. Birilerinin suça ittiği kesin ama en yakınında kim varsa o itiyor demektir. Hesabında onların vermesi gerekiyordur.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

İtalya'dan bir haber var. Yani bir ülkeye gittiğinizde oranın yapısını bilmeden hareket ederseniz başınıza neler gelirim de haberi bu. İyi niyetle yapılan bir kurtarma girişimi bilim insanlarını ve yetkililerini alarma geçirdi diyor. Pompei'de İtalya'da bir restorana gidiyor Amerikalı anne kız ve oradaki istakozları görüyorlar. İstakozlar biliyorsunuz pişirilmeden önce canlı olurlar. Böyle bir akvaryumun içerisinden seçersiniz hatta kendiniz. Sonra oradaki restorandaki bütün istakozları satın alıp Pompei deniz kenarında bir yer olduğu için oradan denize satıyorlar. İyi niyetli gibi gözüküyor ama biliyorsunuz sonra bu görüntüler yayınlanıyor ve bilim adamları deliriyorlar bu duruma. Çünkü oradaki istakozlar asla orada yaşayan istakozlar değil ve oradaki türlerin tüm yaşantısını değiştire, ekosistemin tamamını değiştirebilecek bir hareket olduğunu söylüyorlar. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Tabii ki hukuki yollar işletiliyor ve bir yıldan üç yıla kadar hapisle yargılanıyorlar. Yani ben çevreciyim. Çevrecisin. Koskoca Pompei'nin ekosistemini bozacaksın. Nasıl çevrecisin? Yani hakikaten dediğim gibi gittiğiniz yerin kurallarına uymakta fayda var.

müzik dünyasında bir yapay zeka tartışması var. Biz de sponsorduk Oğuzhan Uğur'un yaptığı Saygı Bir Gecesi'ne, Mustafa Sandal için olana. Orada biz şarkılarını size dinlettiğimiz, bizde de çalan Nick Binder grubunun aslında yapay zeka destekli olduğu falan söylendi. Bu tartışmaya yol açtı. Hadi söyle bakalım dendi. Sonra işte biliyorsunuz mevzuyu. Nick Binder'deki vokalist çıplak sesiyle şarkı söyledi falan filan. Mevzu devam ediyor. Ama bence sanat da böyle bir şey değil mi? Neyle yaptığının bir önemi var mı? Bana iyi geliyorsa, beni mutlu ediyorsa neyle yaptığının pek önemi yok. Ben de bu tartışmadan zaten Adana merkez patlıyor, herkesi rap zannederek dinleyen bir kitlenin olduğunu anladığımda çıkmıştım. Yani hani şarkının, müziğin çok tartışılabilecek bir yönünün olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bunu tartışmaya açanların da başta ototune olmak üzere dünya kadar şey kullanıp da sesleriyle oynayıp şarkı yapan insanlar olduğunu düşünürsek bu da birazcık üzücü. Adamlar sizden teknolojiyi biraz daha ileride kullanıyor diye bak yapmayın. Benim ruhuma ne iyi geliyorsa sanat odur ya. Allah.

hayatımızın her alanına hizmet etmeye devam ediyor. Mesela inşaat sektörüyle ilgili bir şey var. İnşaat sektöründe ezber bozan bir gelişme gündemde. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni nesil beton oluşan çatlakları kendi kendine onarabiliyor. Wow, iyiymiş. Üstelik bu sistem bakım maliyetlerini düşürmenin yanı sıra yapıların ömrünü de ciddi şekilde uzatıyormuş. Bizim müteahhitler bunu beğenmedi. Bayağı bu yeni nesil betonla binaların ömrü 150 yıla çıkıyormuş ama biz onu 5 kere yaparız o zamana kadar. Yık yap, yık yap, yık yap, büyüt, üstüne çık falan. Bizde bizde çalışmaz, getirmezler bunu, haberiniz olsun ama Hollanda'da ilk deneyler yapılmış ve ilk inşaata da girilmeye başlanmış. 150 yıl.

0: haber ilginç bir haber. Erzurum'dan geldi bu haber. Birkaç gün evveli de haberi bu gerçi ama bir türbede yan yana olan, aslında iki türbe ama etrafları bir, bir kazı yapılıyor ve kimseye çaktırmadan define arıyorlar baya Erzurum'da. Sonra sabah birileri uyanıyor, diyor ki burası kazılmış, yetkililere haber veriliyor falan. Aramaya başlıyorlar kimin olduğunu ama ilginç olan oradaki türbenin ismi. Öksürük Baba'yla Tükürük Nene Türbesi. Sonra araştırdım, baktım Tükürük Nene'yi bulamadım ama Öksürük Baba'nın öksürüğü olanlara iyi geldi. Biz dedim ya, manevi değerleri birazcık yüksek bir milletiz. O yüzden de hani psikolojik olarak da içsel olarak da buralarda şey alabiliyoruz, şifa arayabiliyoruz. Öksürük Baba'ymış ama Tükürük Nene'yi bulamadım. Vallahi bulamadım. Umarım orada yatan insanları rahatsız edenler de kısa sürede define aradıkları için, sırf o yüzden rahatsız ettikleri için yakalanırlar.
1: Artık

alçak gönüllüye de bir vurgu yapılmış oluyor. Hakikaten çok kibar adamlar Japonlar. Biraz sert konuşuyorlar. Ama olsun. Ne dediğinin içeriğinin önemi var.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Süper FM'de O İş Benden'in sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Gitmeden evvel hemen bir hatırlatma yapayım. Karnaval.com'a girerseniz orada 5 ulusal radyoyla, onlarca dijital radyoyla ve Türkiye'nin en sevdiği podcastlerle karşılaşacaksınız. Bunları hiçbir ücret ödemeden dinleyebiliyorsunuz ve tabii ki yüksek kalitedeki sesle dinliyorsunuz. Aynı şekilde eğer uygulamayı, Karnaval uygulamasını da indirirseniz bu bahsettiklerimin tamamına ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Yarın görüşürüz saat 14'te. Hoşça kalın.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi dedi.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya. O daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen lütfen. Hiç ilişkimizin ilerlemeyişi çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
2: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro konteyner.
3: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
1: Üretim yapan bir işletmeniz varsa doğru planlama çok önemlidir. Lojistik sektöründeyseniz birden fazla deponun anlık yönetimi ve sevkiyatlar. İnşaat işindeyseniz şantiye takibi, toptan ve perakende alanındaysanız anlık stok takibi, satış ve sipariş yönetimi. İşinizin olmazsa olmaz bu temel ihtiyaçları için kullanacağınız ERP programı ve sektörel çözümleri doğru seçmeniz gerekir.

0: bırakılanların adresi Jolly Joker. Etkileyici sahne performanslarının ismi Ayta Sözeri, 8 Mayıs Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sevenlerini unutulmaz bir gece yaşatacak.
1: Hani büklüm büklüm morununda, hani paramparça ruhunda.
0: Biletler Jojo, Biletix ve Jolly Joker gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Diğer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Hangi mesele etrafında toplaşacağız? Uzunca zamandır yine şöyle notlarıma baktım, işlemediğim. Dün de hatta böyle 3-5 dinleyicim yazmıştı. Ya Doğancan hadi ya, hadi yap şu konuyu ya diye mesajlar görmüştüm. Artık sizin bu yoğun talebinize kayıtsız kalmıyor ve bugünün yayın konu başlığı
2: doğaüstü olaylar. Başınıza gelmiş olan mantıklı bir açıklaması olmayan Doğancan anlatıyorum ama kimse inanmıyor dediğiniz o hikayeler. Doğancan ben 15 yaşındayken gece dolabın içinden biri bana bakıyordu. Doğancan, nenem vefat etti. Vefat ettiği günün gecesi eve bir kara sinek girdi. Kara sinek bana geldi. Melahat, melahat.
1: Neyse, evet. Doğaüstü olaylar. Şimdi hayatın kendi içinde türlü mucizeleri var. İyisi de var. Bazılarımıza kötü gibi tınlayan türlü türlü şeyleri de var. Bazen hakikaten başımıza bazı olaylar geliyor ki ben bunlara gerçekten sonsuz inanıyorum. Evet, belli başlı bilimsel gerçekler olduğu gibi makul ve mantıklı bir şekilde anlatamadığımız, bir yere dayandıramadığımız türlü mucizeler de var. Eminim ki hepinizin hayatında doğrudan size olmasa bile yakın çevrenizde birinin başına gelmiş türlü türlü mevzular olabilir. Hiçbir şekilde bunun mantıklı açıklaması yok ama biz şöyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğiniz o mucizevi doğaüstü olaylar bugünün yayın konu başlığı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Gülşah benim adım. Halkalı'dan şimdi Bakırköy'e doğru gidiyorum.
1: Hadi bir bakalım. Bir trafik. Evet.
2: Hızlıca anlatacağım.
1: Ha tamam, evet. İyi. Acelem var. Anlat, ne oldu?
2: Yok yok, benim acelem olduğu için değil. Dakikanız kalmadı ve anlatacağım şey ucu.
1: Yok, sen rahat ol bacım. Şimdi madem böyle şey gerçekten hepimizi ürpertecek bir hikaye mi?
2: Evet evet. O zaman ürperiyor.
1: O zaman haydi şöyle yapayım. Anlat
2: hemen
1: abla.
2: Hemen anlatıyorum. Evet. Başlıyorum. Üniversitedeyim o zamanlar. Yurtta kalıyoruz. 3 kişilik, 2 kişilik ve tek kişilik odalar var. Ben 2 kişilikte kalıyorum. Bir arkadaş 3 kişilikte kalıyor. Tek kişilikte kalan arkadaşla 3 kişilikteki arkadaşın 3 harfleri varmış.
1: Tövbe estağfurullah. 3 kişilikte kalıyor bunlar, diye mi?
2: Belki de bilmiyorum, hobidir. Sonra neyse, bunlar sürekli her ortamda işte benim 3 harfim var bilmem ne bir şeyler falan. Ben de çok sinir oluyorum böyle muhabbetlere. En son bir gün dedim ki lütfen arkadaşlar ben varken bunları konuşmayalım. Bir tanesi ısrarla bunu konuşunca en son dedim ki sen dedim hoşlandığın bir çocuk var dedim. Ben onunla senin aranı yapacağım dedim. Çünkü dedim sen çok fazla üç harfli muhabbet yapıyorsun, ilgi toplamaya çalışır. Biz bunun arkadaşı olduk sonra. Ben biraz patır patır her şeyi söylerim. Ondan sonra
1: arkadaş olduk. Onun o üç harfli dediği şey başka üç harfli bir şey mi? Aklıma yok, bir şeyler geldi benim. Olabilir. Gerçek. Belki sen yanlış anladın.
2: Gerçek üç harfliymiş. Sonra neler oldu Doğancan? Sonra ben dedim tarif et bakalım üç harfli nasıl bir şey. Sarışın mavi gözüm. Yani sen hoşlandığın çocuklardan bahsediyorsun. Ben dedim senin aranı biriyle yapacağım. Neyse bunların arasını ben biriyle yaptım. O zamanlarda benim hayatımda birisi var. Sonra ben bir gün onunla oturuyorum o arkadaşla. Artık üç harfli mevzusu kapandı. Bunun arasını yaptım çocukla ama bunlar sevgili olamıyor çocukla. El ele falan tutuşamıyorlar bir şey bir şey. Sonra dedim ki yurtta onların odasına oturduk. Odada dedim ki laptopunu aldım. Dedim birkaç bir şeyler bakacağım ders falan. O zamanlar internet de çok yoğun değil ya. Çok böyle YouTube bir şey falan yok. Ondan sonra neyse televizyonun sesi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Dedim ki şunun sesini kısabilir misin dedim. Ben laptop sesiymiş gibi düşünerek laptopun tuşuna basıyorum kısılmıyor. Televizyonda Seda Sayan var o zaman. Ama nasıl bağırıyor. Nasıl bağırıyor, odayı sardı.
1: Günaydın. diye.
2: Aynen öyle. Sonra dedim ki lütfen şunu kısar mısın falan derken bir döndüm arkadaşım bir yere kilitlenmiş bakıyor. Dedim ki ne oluyor falan demeye kalmadı. Baktım hareketler bir şey. Odanın içerisinde iki tarafta petek vardı. Petekten tıkır tıkır tıkır sesler geliyor ve odanın içinde rüzgarlar esiyor. Birisi benim sağ tarafımdan sol tarafımdan sanki 4-5 kişi toplanmış derin derin nefes alıp veriyor. Nefes alıp veriyor. Benim aklım çıktı ama sonra diğer tek başına kalan o benim de üç harfim var diyen arkadaş ama çok fazla dillendirmeyen arkadaş. Geldi odayı açtı gözleri kedi gibi dümdüz böyle çizgi olmuş. Hemen bu odadan çıkıyorsunuz dedi. Ben odadan çıkamadım. Defalarca ben yere düştüm. Hiçbir şey yok yerde.
1: Ay musallat oldun ha. Kız Gülşah. Bir şey diyeceğim sen bak bir garip konuşuyorsun. Acaba o günden sonra mı böyle oldu?
2: Ya, değil mi? Babamdan kalma bu. Sonra neyse hızlı konuşur babam da. Ondan sonra neyse artık odadan çıktık falan geçtik öbür arkadaşın odasına camı açık. O arkadaş da bize en başından beri derdi ki o camı açmayın. Balkondan girin çıkın hiç camı açmayın. Camı baktım ki açık perde esiyor. Dedim siz beni delirtecek mi istiyorsunuz? Ama ben bunu artık ağzıma geleni sayıyorum bunları. Siz beni delirteceksiniz şöyle böyle falan. Sonra meğer o kızın hocası varmış annesi. Bu üç harfli ondan gitsin diye hocayı götürüyormuş. Hoca demiş ki o kız demiş benden bahsetmiş. Gülşah demiş uğraşmasın bıraksın senin kızının yakasını. Ben onun üç harflisinden onu kurtaracağım ama iyi bir üç harfli aşık ona. O yüzden de demiş ki üç harfli Gülşah devam ederse onun hayatındakine de musallat olurum. Ona da musallat olurum. Bana bıraksın benim kıza hani.
1: Hoca mı diyor bunu?
2: Evet hoca demiş.
1: Bazıları var böyle işlerle uğraşıyor ama hakikaten ya. O demek ki kötü niyetliymiş.
2: Benim arkadaşım da çok fazla şey yapmış zamanında. Din değiştirmiş. Yok İncil yok işte haç takma bir şeyler.
1: Tuğçe Kazaz mıydı kız arkadaşın senin?
2: Muadili. Dinliyorsa eğer şu an beni.
1: Hayır bir şey diyeceğim. Sürekli böyle bu şey üç harfli çoluk çocuk da dinliyor. Biraz böyle şey üstü kapalı. Tamam böyle oldu böyle oldu. Sonra sen o gün kalkamadın gidemedin. Sonra ikna oldun böyle bir şey olduğuna.
2: İkna aldım ve arkadaşıma dedim ki ben sizle artık görüşmüyorum. Herkes kendi yolunda. Ben daha artık duymak istemiyorum bunları dedim. Böyle konu kapandı ama ben kendime yıllarca gelemedim.
1: Peki, daha sonra peki sen bununla ilgili herhangi bir şey deneyimledin mi, yaşadın mı?
2: Asla. Ha,
1: iyi bari, tamam. Asla. İyi tamam, bela olmamışlar sana.
2: Ya çünkü hiç şey olmadı bana, çok şükür.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Mehmet ben, Doğan Can Ankara'dan.
1: Oh, selam Mehmet, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Biz iş makinesi kiralaması yapıyoruz.
1: Aa, bugün doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. Ne geldi başına, anlat.
2: Doğan Can benim değildi, bizim bir taksici arkadaşımızın başına gelen. Ankara'nın en büyük mezarlığı Karşıyaka mezarlığıdır. Hmm. Şu anda çok şık bir durumda. Hani bayağı bir konfor salonu alanında belediye hizmeti yapılıyor tabii ki. Ama daha eski yıllar, 90'lı yıllarda biraz daha böyle şeydi. Az bir ışıklandırma olsun. Hani şey noktası azdı. Taksi arkadaş buradan geçerken biri bakıyor. Üstünde hiçbir kıyafet olmayan bir kız görüyor. Efendim ya, diyor ki hemen kız ne oldu sana, diyor, üstündeki montunu falan veriyor. Diyor ki seni evine bırakayım, diyor. Hani ne oldu, diyor sana, diyor. Benim evim, diyor, şurada, diyor. Götürüyor evine. Diyor ki ben yukarı çıkayım, diyor. Paramı alıp geleceğim, diyor. Bekliyor, yarım saat gelmiyor. 45 dakika oluyor, gelmiyor. En son dayanamıyor. Taksici parasını almak için yukarı kata çıkıyor. Diyor ki kapıyı çalıyor, bir amcayla teyze açıyor. Diyor ki işte ya bir kız vardı, işte böyle böyle getirdim ben buraya. Taksi ücretim vardı ödemesi bekleyen, diyor. Ya, diyor, ne kızı, diyor. Bizim kızımız öleli 5 yıl oldu, diyor. Yani taksici o günden sonra bayağı bir şoklu duruma geçirmiş. Meğerse hani bir orada yatan bir cenazeden böyle.
1: Mehmet ya, çete onlar ya.
2: Yok Doğan Can, başına gelen bizde silme olaymış yani.
1: Hayır.
2: Korkmuş yani. Ya taksici arkadaş bayağı bir korkmuş.
1: O kızın onların kızı olduğunu nereden biliyor?
2: Yok, tarif etmiş zaten nasıl bir kız diye. Hani şöyle boylu.
1: Fotoğraf
2: şöyle
1: gösterse evet buydu dese mesela ikna olurum da.
2: Ya 90'lı yıllarda belki o zordu.
1: Ha, 90'larda olmuş bu. Ha, evet, niye acaba fotoğraf mı yoktu? Şey anladım. Ama ben şeye de takıldım bu arada. Şimdi mezarlıkta çırılçıplak mı görmüş bu kızcağızı?
2: Evet, doğru.
1: Şimdi çırılçıplak bulduğu bir kızın üstünü başını giydiriyor, evine kadar götürüyor. Ondan sonra da 3 kuruşunun peşine mi düşüyor? Zaten kız orada cıbıl kalmış, demek ki müşkül bir durumda. Hala da orada benim 1,5 milyonum vardı sizden almam gereken. 90'lar olduğu doğru için milyon.
2: Doğru. Yani olmuş da olabilir ama ben bizzat böyle bir duyum aldığım için ben de seninle paylaşmak istiyorum.
1: İnsan yani o kız da ölmüş, insanlık da ölmüş o zaman.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben Tokat'tan Büşra Doğan Can.
2: Nereden Büşra?
1: Tokat'tan.
2: Tokat. Aa, konuştuk mu seninle daha evvel?
1: Evet.
2: Öyle mi? Hoş
1: Can'dan
2: geldin.
1: Can'dan mı gittin, dededen mi gittin?
2: Hatırlayamadım tabii ki.
1: Boşanma mevzum vardı. Kumar yüzünden boşanmıştım ben.
2: Doğrudur. Dün bile anlatıldı yine benzer bir mevzu, o yüzden. Büşra, bugün doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. Ne geldi başına?
1: Şöyle Doğancan, ben böyle 19 yaşında falan sürekli bayılmaya başladım. Ama tıbbi olarak hiçbir problem yok. İşte bir sürü bölüme, işte cihazlara girdim falan. Hiçbir problem yok. Psikiyatriye yönlendirdiler. Aha. Ondan sonra tabii benim annem beni hoca hoca gezdirmeye başladı bu arada. Gidiyoruz. İşte biri diyor suyun içine bak şunu görüyor musun? Biri diyor şunu yap görüyor musun? Ben de inanmıyorum zaten böyle hacı hoca işlerine. Sonra bir metafizikçiye götürdüler beni. Metafizikçiye gittik, adam beni karşısına dikti, dedi kendini rahat bırakacaksın dedi, bir şeyler söyledi böyle işte. Kollarım havaya kalkmaya başladı falan. Sonra dedi ki işte Büşra'nın dedi dizlerini vurun ve otursun dedi. Gerçekten bir şey dizlerime vurdu ve oturdu. Bir tek o adama inanmıştım. Yani çok enteresan bir biçimde dizlerime biri tekme attı ve dizlerimin üzerine çökmek zorunda kalmıştım mesela. Hmm,
2: ama kimse yoktu senin yakın çevrende aslında o sırada.
1: Hiç kimse yoktu.
2: Tamam. Ha.
1: Daha sonrasında o kadar Doğancan, daha neyini anlatayım?
2: Ay, bu mu?
1: Bu.
2: Kız millet mezarlıkta çıplak kız görüyor, sonra ölmüş çıkıyor.
1: Ben öyle bir şey görsem var ya kafayı yerim. Ben korku filmi bile izleyemiyorum. Korku filmi izleyince 3 gün uyuyamıyorum.
2: Anladım ama hani ne bileyim, evet tamam, vurdular sonra.
1: Sonra bir şeyler söyledi işte tekrar. Bir muska gibi bir şey yazdı, koruma muskası falan.
2: Hacı hocaya gitmem diyordun ha, metafizikçi dediğinde hoca çıktı. Metafizik başka bir şey çünkü yani.
1: Şöyle, muska dediğimi Kur'an-ı Kerim'den açarak belli ayetleri yazdı.
2: Tamam.
1: O kadar. Onun dışında bir ekstra kendi kafasını...
2: Sonra kendine geldin mi peki daha sonrasında?
1: Evet, geldim. Yani çok enteresan bir biçim.
2: Plasebo etkisi de olabilir. Bilemiyoruz tabii ki. Ben bu arada tabii ki doğanın gücüne inanıyorum. Hani dediğim gibi mantık ve fizik kurallarıyla açıklayamadığımız bazı olaylar geliyor başımıza. Ben yıllardır bu konuyu işlediğimde anlattığım bir hikayem var benim de. Temcit pilavı olsun istemem ama özetle anlatacağım. Ben de doğrudan böyle bir şeye maruz kaldığım için iknaayım bu meselelere. O yüzden konuşuyorum. Benim de ergenliğimde parmağımda sihir çıkmıştı. Çok uzun hikaye, özet geçip anlatıyorum. Bir sene boyunca kullanmadığım ilaç, sürmediğim şey kalmadı. İşte ne bileyim, incirin yaprağının sütünü sür, yok bilmem neyi yapıştır, o olsun bu olsun. Tam tersi, iyice yayıldı. Benim ellerimi cebimden çıkaramıyorum. Ellerim kötü bir halde, yani o parmak boğumundan tırnağıma kadar olan her yer sihir doluydu artık. Yara bere içinde. Neyse, nefesi kuvvetli bir tanıdığımız vardı. Okudu. Ertesi sabah sanki elimde o güne kadar bir sene, artık o kadar çoktu ki sihir. Sanki bir sene ben onları çekmemişimcesine ilk günkü doğduğum anamdan doğduğum güne geri döndü elim.
1: Evet, okuyun.
2: Ya gece yattım, sabah kalktım, ellerimde hiçbir şey yoktu. Ben o gün dedim ki yüce Rabbim hikmetinden sual olunmaz.
1: Bir de Doğancan, ben fal bakıyordum.
2: Al işte.
1: Bir arkadaşıma fal baktım. Dedim ki falı açtım, ben dedim bu fala bakmam dedim, çok kötü bir faldı, hala unutmam o falı. Bakmadım, gece yattım, ben bir şeyler bastı beni, bağırmaya çalışıyorum ve bağıramıyorum, sesim çıkmıyor. Yarım yamalak bir ayetel kürsü okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra gitmişlerdi ama böyle üzerime çökmüşlerdi resmen.
2: Büşra,
1: sesimi bile çıkaramamıştım.
2: Şey yapabilir misin, şu an oturuyor musun, ayakta mısın?
1: Oturuyorum.
2: Bir ayağına bir baksana.
1: Nasıl bakayım?
2: Düz mü ayağın?
1: Düz.
2: Ha, iyi, tamam. Bu sabah Doğan

Pop'un yıldızı Edis, Harbiye Açık Hava sahnesinde. Türk pop müziğinin dev ismi Edis, Haribo Açık Hava konserleri kapsamında 11 Mayıs 2026 tarihinde Harbiye Açık Hava sahnesinde.

0: Atlantis Yapım Organizasyonu'yla gerçekleşecek bu muhteşem gecede dillerden düşmeyen hit şarkılar, göz alıcı sahne şovları ve Edis'in bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Biletler Biletix, Bu Bilet ve Paribu Pest'te. Medya sponsoru JoyTürk.
1: Boyada aşk gibi rengarenk. Dünyanın boya markası Yufa Boya bu şarkıyı sizin için seçti.

0: Mutfaba Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kısmını atlasak söylemesem anlatacağım konudan dolayı.
3: Adını vermeyeceksin, tamam, bizim için mevzu önemli. Ama sallamayacaksın değil mi?
2: Yok yok, vallahi gerçek olan.
3: Bak vallahi dedin ya artık.
2: Birebir kendi yaşadığım olay. Vallahi bire billahi de.
3: Tamam, korkutucu bir olay mı?
2: Yani kimine göre korkutucu, kimine göre böyle aksiyon dolu, böyle keyifle dinleyebileceğiz.
3: Haydi dinliyoruz, ne geldi başına?
2: Doğancan, ben bir akrabine gittim. Tapunun önünde evin kızı, yani o zaman bir 6-7 yıl önceki bir konu bu. Evin kızı da o zamanlarda 16-17 yaşlarında tapunun önünde oturuyor.
3: Evet.
2: Böyle saçları önüne düşmüş, oturuyor, konuşmuyor, sessiz sedasız. Seslendim, dedim kızım niye kapıda oturuyorsun, girsene içeriye falan. Yok çıt yok, bana cevap vermiyor. Dedim herhalde bir aile meselesi, bir şey oldu. Tartıştılar, çıktı evin önünde duruyor diye. Kapıya vurdum, zile bastım. Kapıyı açtı o kız.
3: Nasıl? Sen dışarıda gördün önce o kızı, sonra bir açtın içeride.
2: Yani dışarıda dediğim 3 katlı bir ev. Merdivenden doğru çıktım, 3. katta oturuyorlar. Merdivenin önündeki yani.
3: Bu senin tanıdığın bir aile değil mi? Bir akraban mı?
2: Çok çok yakın bir akraban.
3: Hani ikizi mi diyeceğim de olsa bilirsin.
2: Yok. Böyle kapının önünde oturuyor. Seslendim. Kızım dedim niye burada oturuyorsun? Cevap vermedi bana.
3: Tamam anladım. Yukarı gittin, kapıyı o kız açtı sana.
2: Evet, o kız açtı kapıyı bana. Ben de şöyle bir baktım. Tabii böyle rengim değişti. Kafamı bir çevirdim. Orada yok.
3: Nasıl?
2: Vallahi.
3: Nerede yok? Aşağıdaki mi yok, yoksa kapıyı açan mı yok?
2: Kapının önündeki yok. O gitmiş. Kapıyı açan kişiyle o kişi aynı kişi.
3: Tamam, hangisi birden kayboldu onu diyorum.
2: Hayır, kapıyı açanla konuşuyorum zaten. O canlı kanlı karşımda. Diğeri yok oldu.
3: Tamam. Diğeri aslında hiç mi yoktu acaba da sen? Gerçi niye halüsinasyon göresin?
2: Şöyle söyleyeyim, sonra ben geldim bu konuyu evde anlattım. Annemle babam döndü, şöyle birbirinin yüzüne baktı. Aslında o evde yıllar öncesinden öyle bir şey varmış. Bizim haberimiz yokmuş. Biz yıllardır gidip geliyormuşuz. Hiç şahit olmamışız öyle bir konuya yani. Tam doğaüstü bir olay yani.
3: Peki bu bahsettiğin ailenin böyle tevellütünde şey mi varmış? Türlü türlü.
2: Geçmişinde varmış. Hatta köyde bile varmış eskiden.
3: Ne olmuş köyde?
2: Ona benzer şeyler oluyormuş. Ahırda, şurada, burada.
3: İnek görünüyor birden, sonra birden kayboluyor gibi.
2: Yok yok, insan olarak.
3: Ne peki bunun hani şeyi nedir, manası? Hani sana birisi başka bir surette göründü. Amaç ne? Hani ne?
2: Ya, birilerine başka surette de gözüküyor. Yani o evde bir üç harfli olduğu.
3: Tamam hadi göründü, kayboldu. Ne yani, amaç ne?
2: Bir zararı yok ama.
3: Sürpriz yapıyor yok, öyle.
2: Yokmuş bir zararı. Ben hop buradayım, hop zarar buradayım. Vermiyormuş. Binadakine de zarar vermiyor. Evdekilere de zarar vermiyor.
3: Hangi şehirde? Ama onu söyle bari.
2: İstanbul'da.
3: Hangi semtte?
2: Söylemesek onu.
3: Söyle ya!
2: Sancaktepe.
3: Sancaktepe. Orası biraz ama şey zaten.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

Global HR Summit 2026 12-13 Mayıs tarihlerinde Mandarin Otel Bosphorus İstanbul'da. Zirve 125'ten fazla ünlü konuşmacı, masterclasslar ve workshoplarla insan kaynaklarının geleceğine ışık tutacak. Yeni nesil çalışma mimarisi, yetenek yolculuğu, dönüşümden başarıya, HR teknolojileri ve AI başlıklarıyla sektörün liderleri bir araya geliyor. Detaylar için globalhrsummit.org. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun. Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50. Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmaslak girişinden Dikilitaş'a kadar 25. Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38. Adliye'den Bostancı'ya kadar 35. Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20. Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Bakırköy'de düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle Yeni Havalimanı Caddesi bölgesinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Alternatif yollarsa şöyle: Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Üretim öncülerinin mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene.
7: Mikro yazılım bilgilendiriyor.
8: İşini büyütmek her işletmenin hedefi. Çözümse ERP. ERP programları işletmelere satın alma, üretim, satış ve finans gibi temel iş süreçlerini uçtan uca yönetme kabiliyeti kazandırarak büyümeyi destekler. Perakende, üretim, lojistik veya hizmet. Her sektörün dinamikleri kendine özgüdür. Sektörel ihtiyaçlara özel çözümlerse hem operasyonel süreçleri kolaylaştırmakta hem de işletme karlılığını ve verimliliğini artırmakta.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
1: gel. ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü çift yönde de orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 50, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 32, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 25, Şile yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 38, Adliye'den Bostancı'ya kadar 35, Ümraniye Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 20 ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 40 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.